0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Yepyeni bir aydan herkese merhaba. Ekim bugün efendim. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Yeni ay boyunca da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Aynı saatte aynı adreste de buluşmaya devam edeceğiz. En önemli mottomuz da keyifli müzik tabii ki her zaman olduğu gibi. Günün en güzel şarkılarına eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Festivalden herkese selamlar.

0: dönmem.
1: Twitter'da nostalji paylaşımlarıyla bilinen Nostalji 2000 hesabı geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapıyor. X'te diye de ekleyelim bu arada. Ben bu X adına hala alışamadım. 10 yıl geçse de bu X'in adı bende aslında Twitter olarak kalacaktır. Neyse, konuya dönelim efendim. Bir soru soruyor. Soru şöyle: para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi diye. Harçlıkların üst üste konduğu, kasetçinin vitrininin haftalarca izlendiği yılları hatırlayanlar soruyu boş geçmiyor. Kimi dolabın dibinden çıkardığı kasetin fotoğrafını çekiyor, kimi ise internetten bulduğu kapakla hafızasını tazeliyor. Efendim, yanıtlarda New Kids on the Block'a, İşte Müslüm Gürses'e, Vitamin'den Rainbow'a uzanan geniş bir yelpaze oluşuyor aslında. Bir kısmı o dönemki müzik zevkleriyle bugün kendi kendine dalga geçerken, kutusunu ve bandını yıllardır saklayanlar da koleksiyonerlik iddiasını ortaya koyuyor. Biz de bu dijital müzik kutusunu karıştırdık efendim. En güzel paylaşımları sizlerle paylaşacağız, ayrılmayın.

Güne dair sevdiğiniz şarkıları 1 Ekim'de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Twitter'da şöyle bir paylaşım yaşandı dedik. İşte para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi diye sordu bir Twitter kullanıcısı, X kullanıcısı. Cevaplar geldi. Onları sizlerle paylaşacağız. Benim para harcamayı bilemeyiş diye birisi bir paylaşım yapmış. Beyazıt Öztürk, Beyaz Türküler kaseti, hatırlar mısınız bunu? Beyazıt Öztürk birbirinden farklı türküleri seslendirmiş ve kasetini çıkartmıştı. Bugünlerde belki de işte o Spotify'lar, o YouTube'lar bize önermediği için dinlemeyi unutuyordu olabiliriz. O yıllarda ne kadar da keyifliydi aslında bunlar, değil mi? Biriken harçlığı Beyaz'ın Türküler kasetine yatıran kişi de kendisine öz bir eleştiri yapmış. Benim para harcamayı bilemeyiz diyerek. Bir diğer öne çıkan paylaşımsa, hayatımda hiç para biriktirmedim ama kaset buydu, 80'ler karışık demiş. Gala kaseti, karışık bir kaset bu da. Karışık şarkılar yer alıyor bunlarda da. Para biriktirmeden aldığını da vurgulamış bunu paylaşan kişi.

Günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Herkese mutlu günler bir kez daha. Bir X kullanıcısı bir soru yöneltti. Takipçilerine para biriktirip aldığınız ilk CD kaset neydi diye çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bununla ilgili dedik, onlardan birisi 2004 lise dönemi. 14 Bahar en bilineni ama Yoksun benim favorimdi demiş ve Melih Görgün'ün Yolun Gülle Dolsun isimli kasetini paylaşmış. Belki 14 Bahar geçti, o şarkıyı hatırlarsınız değil mi? Ara ara radyomuzda da duyuyorsunuz aslında. Grup Vitamin'den bir paylaşım gelmiş. O dönemin çok keyifli bir grubuydu gerçekten. Son dönemlerde de şarkı ürettiler ama hak ettikleri yere ulaşabildiklerini düşünmüyorum. O dönem iyi güldük ama onlara. Olsun, o güzel anlardaki gibi de hatırladık bu paylaşımla onları. Vitamin'in Üşüttük albümün kapağını paylaşmış. Gerçekten albüm kapağı bile o yıllarda bize epey güldürüyordu değil mi? Üşüttük albümü hatırlayanlar var mı bu kaseti?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir Twitter kullanıcısı takipçilerine sordu efendim, para biriktirip aldığınız ilk kaset CD neydi diye. Bakın, en dikkat çeken paylaşımlardan birisi. Bugün dinliyoruz birçok rapçi, rap müzik hayatımızın odağında değil mi? Listelerimizde bile işte iki pop dinliyorsak bir rap ile mutlaka karşılaşıyoruz. Arabesk rap de var, işte türkü rap de var. Rap'in artık her tarzı var baktığımız zaman. Peki bu Türkçe rap kasetlerde nasıldı? Kimin kasetleri vardı? Onlardan birisi efendim Kartel, bir kullanıcı Kartel'in kasetini almış. Türkçe rap'in kapısını aralayan isimlerden birisi diyebiliriz değil mi Kartel için? Onun kasetini paylaşmış. Ben kasetten hiç rap şarkı dinlememiştim. Değişik bir deneyim olurdu. Hatta günümüzde bile, şimdi bile dinlemek isterdim şahsen. Gerçekten böyle kasetten, CD'den, plaktan, radyodan müzik dinlemenin keyfi bambaşka değil mi sizler için de? Evet, hepimizin elinin altında Spotify var. Şu an zaten beni duyanların %90'ı öyle. İstediğiniz zaman frekansı değiştirebilir. İşte araç ayarlarına AUX bağlayabilir. Bir teyiple, eski bile olsa aracınız, istediğiniz şarkı istediğiniz anda dinleyebiliyorsunuz. Ama radyo dinlemenin, kaset dinlemenin, plak dinlemenin, CD dinlemenin keyfi bir ayrı. Umarım gelecek nesillere de bu keyfi, bu mutluluğu, bu alışkanlığı edindirebiliriz diyelim biz. Efendim, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası, aranın hemen ardından yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Bir kez daha günün keyifli şarkılarıyla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 1 Ekim bugün, 1 Ekim 2026 günlerden de Perşembe. Haftanın 4. gününde iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli bir gün dileyelim bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var, ardından yeniden buradayız.

sonbahar geldiğinde içimize ezberden kaplayan tatlı melankoliyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü dünyanın bazı yerlerinde sonbahar hüznün değil, coşkunun, müziğin ve bir arada olmanın karşılığı efendim. Bizde de neden olmasın değil mi? Bavyera'nın yüzyıllardır süren festival kültüründen ilham alan bu benzersiz enerji şehrin en büyük sonbahar kutlamasına dönüştü. Alplerin eteklerinden kopup gelen ve panayır ruhuyla şekillenen başka bir eğlence anlayışındaki ritüellere de hep birlikte bugün sizlerle bakacağız. Efendim, dünyanın çeşitli yerlerindeki sonbahar kültürlerinden bahsedeceğiz. Sonbahar ritüellerinden ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bavyera kültürünün sonbahara neşe katan en eğlenceli altı geleneksel ritüelinden bahsediyoruz. Sen yabancı değilsin dedirten uzun masalar. Efendim, Bavyera kültürünün en güzel yanlarından biri de kesinlikle bireyselliği ortadan kaldırması. Küçücük masalara sıkışmak yerine herkes kilometrelerce uzuyormuş gibi görünen devasa ahşap masalarda yan yana oturuyorlar ve uzun masaların etrafında buluşan kalabalıklar daha önce hiç tanışmadıkları insanlarla aynı masada buluşuyor, sohbet ediyor ve anı paylaşıyor. Bir anda yanınızdaki kişiyle en yakın arkadaş olmanız işten bile değil.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi

yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşıkça bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içim.

1 Ekim 2026 Perşembe gününde Bavyera kültürünü konuşuyoruz hazır zamanı gelmişken. Burada eğlence sadece yetişkinler için değil efendim. Bavyera festivalleri rengarenk ışıklarıyla geceyi aydınlatan mini lunaparklardan ve heyecan verici interaktif alanlardan oluşuyor. Çarpışan arabalar, atlı karıncalar ve atış poligonları arasında gezerken içinizdeki çocuğu da serbest bırakmanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

Festivalde günün en güzel şarkılarıyla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Bavyera kültüründen bahsediyorduk. Nedir bu Bavyera? Ne yapıyorlar burada? Güzelliklerini alıyoruz aslında. Oturmak yok Bavyera'da efendim. Bu ritüellerin temelinde hareket ve gülmek var. Halat çekme, çekişle güç denemesi veya devasa bardakları taşıma gibi geleneksel oyunlar ve yarışmalar festival alanını adeta bir olimpiyat köyüne çeviriyor. Eğlencenin dibine vururken sürpriz deneyimlerle rekabetin en komik hallerine de şahit olmuş oluyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji...

0: uyanmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Aman rüzgar gene münden, aman rüzgar, aman rüzgar. Aman rüzgar esiyor gene sevgili dostlar. Eh sen ya. Efendim güzel bir ay olsun. Güzel bir gün olsun. Güzel bir program olsun. Kalomina naykumeyim. Günaydın sevgili dostlarım. Günaydın radyo siticiler. Günaydınlar radyo terapiciler. Carlos César de Filipe Filles. Yine bir terapi programı start almış bulunuyor. Gürkan Nesinoğlu ben. Arada sırada Hıdır'dan merhaba diyecek size. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gelsin mesajlar bakalım sevgili dostlar. Adem Ömer abime günaydın. Bugün bakalım ne var menüde demiş Adem abim. Hangi menüde? Müzik menüsünde mi? Yemek menüsünde mi Adem abi? Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Günaydın Ahmet Ali. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye, Kalfa pastanesine günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Davay Napreş Adem abi sen de hoş geldin. Burak Molla Davay Napreş günaydın. Günaydın Burak kardeşim. Zülfiye Yılmaz. Belçika'ya günaydınlar. Erdal Bayram günaydın. Paşam nasılsın iyi misin demiş. Bomba. Bomba gibiyim. Patlamaya hazırım. Bom diye patlayabilirim. Bom bom bom bom bom bom bom bom. Bom diye patlayabilirim. Rono doyram. Diray nayram. Diranay rayram. Günaydın fotoğrafının altına gelen günaydın mesajlarıyla devam edelim bakalım. Hüseyin Bircan, İrfan Abdullah, Leblebici Hüseyin Nagam, Ahmet Demirci, Ergün Seyhan, Mümün, Mehmet Şerif, Sezgin Koca Mümün, Emin Ferrioğlu, Selçuk Bekir, Güler ablam günaydınlar. Güzel bir Ekim ayı olsun Emine Kurdaz, Halil Belginesi, Ayla Mehmet, Sevcan Gümer Hanım ablam, Tayfun Gülcan, Salih Mustafa, Ekrem abi Nurşen abla, Yüksel Mümün, günaydın Bülent Yusuf, Ayşe Ali Babaoğlu, Rahim Nizam, Taner Hasan, Zeynep Koray, Sevim Boğazi, Ali Santanyolu, Saniye Vergan Vekedici, vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah, günaydın, günaydın, günaydın, Cüneyt Sadık, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsmail, Emine, Sali. Ateşi yakmışlar. Tütün tarlasında son yaprakları topluyorlar sevgili dostlarım. Son yapraklar toplansın. Hadi bakalım kış geliyor. Hadi bakalım soğuk geliyor. Soğuk yani. Bu sene biraz erken geldi sanki ama daha güzel günler olur. Olur daha ne pastırma yazları olacak. Daha ne pastırma yazları olacak. Pastır pastır pastır pastırmam. Hani ya da benim elli de dinlen pastırmam. Pastırmam. Hasan Şerif Ali. Kişen Servis. Batı Trakya'nın injeni Hasan'dan soruluyor sevgili dostlarım. Günaydın Hasan, günaydın Hasan, günaydın Hasan. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Vay vay sabah sabah ne arabesk yaşıyoruz anlara, anılara gittik Ümit abiyle. Günaydın abi kolay gelsin herkese demiş. Nurgül, Nurgül Ümit ve senin söylediği arabesk midir? Peki o konuda şey değilim seninle. Hemfikir değilim. Ferdi Tayfun arabesktir. Orhan Baba arabesktir ama Ümitçe senin söylediği arabesk midir bilemem. Değildir. Başka bir şey. günaydın. Kalımin olsun bakalım demiş Mehmet Nazif abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Üle olsun, üle olsun, üle olsun. Üleyken, üle olsun, üleyken, üle olsun.

günaydın başkanım, nasılsın demiş Cuhu. Ben sizin başkanınızım. Ben sizin bölük başınızım. Hani çeri başınız. Ne başınız be? Sizler benim çekirge birimsiniz. Günaydın KÇÇYP Derneği Başkanı'ndan hepinize günaydınlar. Yılmaz Kasım günaydın demiş. Günaydın Yılmaz abi. Günaydın. Günaydın Hasan'ı besledin gene dün demiş Yasin. Hasan Dan'a mı besleyeyim ben onu canım? Akşam Alman hesabı yaptık. Herkes kendine besledi. Parası olan geldi oturdu masaya, besledi kendi kendine. Anladın?

0: Timo ha git be. Ha git be Timo be. Mikrofonu elime alıp kankalarıma söylemek istediğim bir şey var. Mikrofonu elime alıyorum, sizlere bir şey söylemek istiyorum.
1: İyi ki beni anam doğurmuş sizler için. Ben insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada ben daha çok mutlu olayım. Vallahi billahi.
0: Vallahi billahi.
1: İyi ki anam doğurmuş.
0: İyi ki

arabesk fantazi ve taverna müziği arasında değerlendirilir demiş. Nurgül. Bıra bilmedin de yok mu mübarek. Bıra bilmedin de yok mübarek. Bıra mübarek bıra. Günaydın denişmanların parti başkanı. Gano Mina demiş ki kan solist. Günaydın. Sen de mübarek bir insansın. Günaydın mübarek. Günaydın. Enaki reprodre. Yazının olduğun yer demiş. Bak inanmıyorsun demiş. Evet Nasip abi. Ne var yazının olduğun yerde var? Vallahi bin Almanya'da Türkçe yazmışlar köprünün altına. Parasız erkeği anası bile sevmez. Haydi devam.

0: İyi ki doğurmuş anan seni. Hadi günaydın bakalım demiş. Ayla bayram. Ya anlam beni sizi eğlendirmek için doğurmuş. Günaydın Gürkan abi. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar dilerim demiş Kaan. Arabacı günaydın Kaan. Nasılsın Kaan? Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abi. Turan abi. Günaydın Turan abi. Günaydın Turan abi. Kalomina nehume.
1: Devam gel.

Hem kaynasın San Siro, günaydın olsun. San Siro sevgili dostlarım. San Siro Rodopis ürünü harika kolonya. 10 numara 5 yıldız San Siro. San Siro sevgili dostlarım. Rodopis gül suyu, Rodopis kolonya ki gül suyunu hem tatlarınızda kullanabilirsiniz hem de oranızda buranızda sürebilirsiniz. San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya kalimera. San Siro'nun birinci şubesi King Food'un karşısında, ikinci şubesi Büyük Park yerinin olduğu yerde, Bilgisayar'ın olduğu yerde San Siro. Depoları ise Tozluköy yolunda. San Siro. San Siro. Vallahi billahi çok mutluyuz burada. Ha günaydın demiş Şembiye. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Anam beni size eğlendirmek için de olmuş. Günaydın abi. Kurtlar Vadisi masası gibi olmuş demiş Cüneyt Hasan. Kurtlar Vadisi masası gibi olmuş. Varsana.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Cemal, günaydın. Ay yar odunculuk, çıtır çıtır çıtır çıtır odunlar. Yağmurlar yağmadan, ıslanmadan odunlarınızı alın, çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır yakın bütün kış.

made in Japan. Toyota, Toyota Hilux, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross. Ve Toyota RAV4 Star. Toyota Ioannidis Gümüşenin. Ve Yunanistan'ın en iyi Toyota bayi. Ödül almış bayi. Vestan çapında en iyi bayi seçilmiş bayi. Ya Ayşe ablaya günaydınlar. Dükkan köşe, esnaf Ayşe, süslemeci Ayşe, süsleme alanında uzman isim Ayşe Mertoğlu ve ekibine günaydın. Günaydın, günaydın. Hüseyin Agam'a da günaydınlar. Costantino'ya da günaydın. Costantino'da 90 yıllık hizmetleri devam ediyor. İkramlıklar, sucuk dokunlar. Fındık fıstık, fındık fıstıklar. Harika fiyatlar. Costantino'da kendi tayinini kendisi üretiyor. Costantino Hüseyin Aga ve Kiryakos Costantino'nun kendi eliyle yapmış olduğu reçelleri deneyin, bayılacaksınız. Glicato Kutalyo. Sinan Beyensoft'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın. SBS Consulting and Rent-a-Car ile kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyetleme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör, her türlü tarım araçları işlemleri, ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım işlemleri, ev vergileri, devlet harç bulu, basımı ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı yapıyor. Efendim ayrıca takograf çıkarıyor profesyonel kullanım için ve ayrıca bir ilanı da var. Almanya'da çalışacak 3 tane işçi aranıyor sevgili dostlarım. Boya işçisi. Gidin Sinan'la konuşun. Sinan'la görüşün. Sinan SBS Consulting and Rent-a-Car. Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Osmanos 6'da Gümüşhane.

0: Güm güm
1: düşer yuvarlanırım.
0: Attın saçları hayriye, fıdır fıdır fıdır fıdır yürüye.
1: Ağzı burnu çürüye, gel beriye beriye.
0: Altın saçları hayriye, fıdır fıdır fıdır fıdır yürüye.
1: Ağzı burnu çürüye,
0: gel beriye beriye. Aynur abla neredesin? Necdet abi neredesiniz? Açın kam radyoyu, açın kam radyoyu. Oy seni yaradana kurban olayım ben be. Oy.
1: Altın saçlı hayriye,
0: fıdır fıdır fıdır fıdır yürüye.
1: Ağzı burnu çürüye, gel beriye beriye.
0: Altın saçlı
1: hayriye,
0: fıdır fıdır fıdır fıdır
1: yürüye.
0: Ağzı burnu çürüye, gel beriye beriye. Füsun Cemal Füsun Hanım. Günaydın efendim, günaydın efendim, günaydın efendim, günaydın efendim. Kuru kahve deyince Nihat Şapçı'da, Hakan, tüm ekibe kolay gelsin. Kuru kahvenin adresi mis gibi kuru kahve. 48-49-50 yıllık tecrübe. Kuru kahveci Nihat. Denemeyen kalmasın. Denemeyenler varsa mutlaka denesinler. 48 yıldır denemediniz, mutlaka deneyin. Şapçı'da, Etiki Bankası'nın dışında ve Seçkin Bakkal ve marketlerde Trakya genelinde bulabiliyorsunuz kahveleri.

günaydın be kalın enseli dede demiş Gökhan Kanali. Dur oradan be. Ha? Dur oradan be. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar diyorum demiş Hakan. Kafi kopuyor Nihat. Günaydın. Kalomina nakume.

Zenginler tabii ki kanlı enseli olacak. Heyvan? İyi hayvan. En zengini kim olmasa da? Ben Bilal İmoğlu.

Sizini koncumana traktörcü Mesut'a günaydınlar. Traktörcü Mesut'a Calibera Soli Security marka traktörleri 3 yıl AutoGaz dosyası yapıyor. Vallahi billahi Türkiye'den traktörünüze kabinler getiriyor. İkinci el traktörler, birinci el traktörler ve ayrıca Mesut'ta Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında her türlü tarım aletlerinin, sulama bekleyen karoların, maruların tamiri de yapılıyor efendim.

Dubai Tel Aviv seferini yapan uçakta biri Rus, diğeri Ukraynalı. İki pilot arasında kokpitte kavga çıktı. Kavga sırasında pilotlardan biri diğerini bıçakladı. Pilotlardan biri uçağı düşürmeye çalıştı. Uçak 30 saniyede 14 bin fit irtifa kaybetti. Ardından uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 acil durum kodu gönderildi. İsrail savaş uçakları uçağı havada vurabilmek için Ürdün üzerine konumlandı. Uçak sonunda Suudi Arabistan'a acil iniş yapmış. Yolcular çatır çatır altlarına ...mışlar. Çatır çatır. Bak sen. Allah'ım yarabbim. Bir de bunlar okumuş, mürekkep yalamış. İkisi de pilot. Yarabbim Allah'ım. Yarabbim ya Resulallah, neler oluyor dünyada?

0: duvara.
1: Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Kim o yanındaki uzun adam demiş. O benim kankim Ahmet. O benim kankam Ahmet. Helal. O benim kankam. Kankam o benim. Olmuşum dana gibi demiş. Kim olmuş dana gibi be? Ay. Gökhan, sen hasta mısın?

Ne hasta olmayasın ben? Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın yatma, şey yapmaya gelmez. Haydi de şey yaptırmaya gelmez. Aman da şey ettirmeye gelmez. Rosalie'nin önünden geçtim, dün ilk defa dikkat ettim. Rosalie'nin amblemi çok ama çok güzel olmuş. Kim yaptıysa vallahi billahi. O Rosalie yazısını böyle güllü müllü, tam böyle roz gül şeklinde çok güzel yapmışlar. Rosalie'nin gamze. Abi elbiseler, kombinler, özel güne için özel elbiseler, çantalar, aksesuarlar, yelkli ceketi, takım elbiseler, tesettür giyim. Rosalie.butik.com otini Instagram adresi, Dimok YouTube'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Despesyonist'in yanında. Tabelası yeter, tabelası yeter, Rosalie'nin tabelası yeter. Ülen'in Gürkan Bigi Tanecik demiş Adem abi. Ha? Anlamadım Mehmet abi. Mehmet Kara kardeş. Mehmet. Mehmet'im günaydın. Mehmet'im günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.

günümüzün neşesi demiş Leyla. Nasıl? Badex kızlar. Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın kardeş demiş. Günaydın Mehmet Agam.

0: tanesi.
1: Ve sevgili dostlar, Drop Pastanesi. Ankara'nın kalesi, Batı Trakya'nın kalesi, Şapçı'nın güzeli, Drop Pastanesi. Şuruplu tatlılar, sütlü tatlılar, harika pastalar, muhteşem lezzetler. Dondurma yazın ve kışın, efsane dondurma, efsane gelato. Drop Pastanesi'nde, Drop Pastanesi. Tüm ekibe kolay gelsin Şapçı'da. Kıtenin bitişiğinde Drop Pastanesi. Zumbaramı sendeliyor. Seni hınzırın Gökhan'ı seni ya. Bak sinirim geçmiyor Gökhan'a da bak. Bak durup durup seni de niye Fatih Portakal gibi bak. Hınzır seni ya. Seni manyak seni ya.

İyi, seninle güzelleşiyoruz demiş Leyla. Anam beni sizi güzelleştirmek için, sizi eğlendirmek, size hoşça vakit geçirmek için doğru zaten beni. Ya sevgili kankilerim. Geldim.

0: doğurmuş sizler için. Ben insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada ben daha çok mutlu olayım. Vallahi billahi. İyi ki beni anam doğurmuş.
1: Vallahi billahi. Vallahi billahi. Allah anandan da babandan da razı olsun demiş Leyla. Allah sizlerden de razı olsun. Alkışlayan elleriniz, beni seven o kalbiniz hiç dert görmesin, tasa görmesin, amin.

Lapame. Özgür Mehmet Özcan Puyne Oğuz. Yastık Yalancı yolunda. Tayfun Puyne. Özgür Mehmet Özcan sevgili dostlarım. En uygun fiyatlarla her türlü inşaat malzemesi. Siz panel mi istiyorsunuz? En uygun fiyatlı inşaat panelleri. Yunanistan çapında en uygun fiyat bizde diyorlar. Onun dışında Özkom Mehmet Özcan'da bu panellerle yapmış oldukları konteyner evler var. Gidin onları yakından görün. Yakından görün. Yakından görün. Fatih'e günaydın. Efendim Batı Trakya'nın koltukçusu. Döşe Fatih, döşe Fatih, yaşa Fatih, döşe Fatih. Kumaş döşüyor. Koltuk kaplıyor. Arabaların kumaş kaplamaları Fatih'te. Fatih döşe, Fatih yaşa. Ve Fatih'in karşısında hijyen servis Hasan var sevgili dostlarım. Hasan'ın Şerif Ali hijyen servis. Kafeteryaların, tavernaların, restoranların. Kısacası Batı Trakya'nın hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, mis gibi kokması için her yerin Hasan'ı seçin.

Abi bugünden itibaren Almanya hükümeti benzine 17 sent indirim yaptı diyor Cüneyt Hasan. Bizimkiler de yaptı. 1 euroya satacaklar benzini artık. Kalimera aga demiş Sali Sas Sali. Kalimera. Good morning. Sali good morning Sali. Günaydın Gürkan. Sen de olmasan sabah uyanamayacağız. Neşemizi bulamayacağız. Sen çok yaşa, Allah senden razı olsun demiş akraba Cihat. Çok teşekkür ederim Cihat'ım, sağ olasın. Yaşayın. Sizler de olmasanız ben de neşemi bulamam. Günaydın Batrakya'nın stadı demiş Ciyar Abdurrahman. Günaydın. Hilmi Şerif bu kaç satıyanda Filiz'e günaydınlar. Aman da ne güzel börekler. Bu rüzgarlı, bu serin, bu soğuk havada ne iyi gider börek. Bu kaç satıyanda Filiz'in börekleri bol malzemeli. Peynirli. Bu kaç satıyanda Filiz'in börekleri sevgili dostlarım. Kaşarlı, tavuklu kaşarlı, kremalı, kıymalı. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Sıcak sıcak, aman vallahi billahi kendi kendimi canını hissettirdim. Ne de güzel gider sıcak sıcak. Ne de güzel gider. Yanına da bir kakaolu süt alın. Of. Yemeleri doyamazsınız. Merkez Dükkan Fisiyos 2 Eski Bahalik Binası Karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube İrodoto 2 Platya'da Fotostar'ın yanı. Üretim yeri Ergaster Yombarın 8'de. Konsolosun arkasındaki sokakta, buradan hem dondurulmuş hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Tüm ürünler taze, kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Bugatti Atrian'da filiziz. Ali nasılsın? Masadaki en kalın enseli iki kişi. Sen bir alim olmadın diyor insanlar. Duydun mu? Ensesi kalın olanın cüzdanı da kalın olurmuş.

0: Emirkan neredesin? İtalya'da Emirkan. Ne? Hani Gürkan'a kadar alıp taşıta götüreceksin desen. Hep kendini gezdiriyorsun Emirkan. Hep kendini gezdiriyorsun.
1: Çarşıya gidelim.
0: He? Karpuzcu güzel yerim kardeşim. Selamlar, merak ettim bir konu, Fatma Betül ve Müge Anlı neden gözaltına alınmıyor? O Fatma Betül ve Müge Anlı neden gözaltına alınmıyor onu hiç anlamıyorum. Reklamlarda bunca insanı teşvik etti. Bir de Türkiye'nin en güvenli insanıymış Nigar Kanlı demiş. Müge Anlı niye gözaltına alınsın anlamadım. Ali, Müge Anlı ne yaptı? Ne oldu, bir şey mi kaçırdım ben?
1: Sabahlara inanamam Osman Aga, yalancısın inanamam.
0: Hangi Ali'sin sen, Enter Maganda Ali mi?

0: Yalancısın.
1: Κορυφή, όταν λέμε κορυφή εννοούμε κεφτεδάκια υπέροχα, σουτζουκάκια υπέροχα. Ay girdi, ben Yunanca konuşmaya başladım. Hayır olsun inşallah. Very nice meatballs. Very nice meatballs. Oh, korifi. Harika. Muhteşem köfteler. Ciğer, sarma, korifi. Korifi de salata çeşitleri. Korifi de çevirme. Korifi de güveç, opozma, resi üstünde kaşar rendeli. Korifi Bulat Köy'ün gururu. La Pamme korifi. Yarın akşam korifide canlı müzik var. Senden tıkmadı, hiç beni suçlama demiş Emirhan. Aa, ben mesela sana seni bilmem nereye götüreceğim desem benim aramam gerekmez mi seni? Hadi gidiyoruz diye. Sen bana ben seni götüreceğim dedim, ben senden haber bekledim hep. Benden tık çıkmamış. Almışın başını gitmişin İtalya'ya. Kimle gittin, neden gittin, niçin gittin, nasıl gittin, turlar mı gittin, yalnız mı gittin, kim ne yaptın İtalya'da? İtalya'nın en güzel yerlerini gezmişsin.

0: Yalnız gittim, teessüf ederim, turlara karşıyım diyor Mirhan. Yalan söylüyorsun. Fotoğrafları kim çekti? Yalnız gittin de o fotoğrafları kim çekti? He? Ben dedektif gibi adamım ben, sen ne diyesin ben? Yalan söylüyorsun Emirhan, yalan söylüyorsun. Raif şey, selamünaleyküm. Gürkan abi yayınlar. İtalya'dan herkese selamlar demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.
1: Kızlarla oynarım ben. İçerim meyhanede.
0: Ben de turlara karşıyım. Sevmiyorum turları.

günaydın Erol'um, günaydın Erol, günaydın Erol, günaydın Erol. Haydi bre. Sondur ve ekibine günaydınlar. Sondur'un elinde çok güzel daireler var sevgili dostlarım. Sondur. Sondur inşaat mühendisi. Gümüşçen'de bilmeyen yok. Mimar mühendis. İdari ilkokulu yanı mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler. 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında. 1 artı 1 daireler. Ofisler, dükkanlar. 2 artı 1 daireler. Satılık. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Mimar mühendis Sondur Ali ile baş vurabilirler sevgili dostlar. Boya deyince, boyacı deyince yanımda Eray Harbaz ve ekibi var. Yanımlının merkezinde değil, nerede olursa olsun bir telefon kadar uzağınızda telefonu bana sorabilirsiniz. Eray Harbaz ve ekibi boya badana işlerinde number one hizmet veriyorlar. Söz verdiği zaman geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Yere damla boya damlattırmıyor.

şunun da kafesini açtım. Çıksın isterse Osman. Çıksın gelsin yanıma. Çiko Yasu Palikari demiş. Yasu Refile. Yasu Re Çikocuğum. Bir kere mi reklamlarda oynuyorduk yani kim? Entel Maganda abi ben skeç edeyim demiş Ali. Bir evim reklamlarında mı oynardı? Ki ne olmuş kim o şoför? Ne oluyor da kimmiş var? Ne olmuş ona? Mükanlıya ne olmuş? Kim hangi ne olmuş? Sen bana ne diyorsun? Ben emniyet miyim babana? Niye yazıyorsunuz bunları? Siz onu niye tutamıyorlar? Bu dünya tutamıyor diye. Adam yarabbim. Adam yarabbim. Ay. Ay. Ay ben yaşlı adamı beni fazla yormayın be. Yaşlı başlı adamım. Ay yanlarım ağrıyor yerim ağrıyor be. Elampamere filike filiz bu. Coşkundan alıyorum köpeklere, kedilere, şeyleri, yemleri, vitaminleri, kroketleri. Siz de Coşkun'a gidin. Kene hapları, parazit hapları hepsini Coşkun'da bulabiliyorsunuz. En uygun fiyatlarla dememize gerek yok zaten. Coşkun sevgili dostlarım, Gümücü'ne de Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz. Gümücü'nün içine doğru ilerliyorsunuz.

hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coşkun. Dışarıda yoncada 5 tane köpek bakıyorum. Bir tanesi böyle çok çelimsiz kalmış, cılız kalmış. Diğer kardeşler onu nasıl dövüyorlar? Bir kardeşi onu artık öldürecesiye boğarken yakaladım. Köpeği aldım. Köpek hayvancık böyle ayağını falan kanatmışlar ya. Çok bayağı kötü halde yani. Akşam da acelem vardı. Gümüşcüne gitmezden önce oluyor bunlar. Koştura koştura yaptım. Bizim iki tane köpek var, Arda'nın köpekler. Onlar çok sakin. Biri dişi, biri erkek. Kısırlaştırılmış dişi olan. Onların yanına bıraktım. Şimdi gittim bir koşu ona baktım ne yapıyor diye. Öyle oracıkta yatıyor. Köşecikte. Aldım ona su koydum önüne. Sonra da programdan sonra da güzel bir yemek vereceğim bakalım. Bir konservecik falan hayvancık isin. Bir deri bir gibi kalmış. Tremola gibi kalmış hayvan. İyi yayınlar. Abi günaydınlar demiş Gökhan Üstlü. Hoş geldin, sen bana ilk defa yazıyorsun galiba. Gökhan. Nereden yazıyorsun Gökhan? Nereden yazıyorsun Gökhan? Dur, kızana bağırır gibi söylemeyin, korkacaklar benden. Daha hoş söyle, daha hoş söyle Gürkan. Yasemin Hanım.

Çapçı'dan devam. Abi, he, biz vatandaşın derdine çare olmak için varız. O yüzden adımız Deva dediler bana. İki kız kardeş onlar. Deva, vatandaşın derdine çare olmak için var onlar sevgili dostlarım. Deva. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenli ödeme noktası. Kiel gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papadim 37, Espresso'nun yanında. Deva. Deva her derdinizin

Elif Kara Osman, benim diyetisyenim. Bana kilo verdiren filinta gibi yapan isim sizi de filinta gibi yapsın. İsteyene aldırsın, isteyene verdirsin kilo. Hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Elif Kara Osman'da zayıflamanız için, vücudunuzun sıkılaşması için falan filan. Pasitiki jimnastiki için türlü türlü aletler de var. Eski adliye binasının arkasında, Gümüşhane'de 2. katta. Elif Kara Osman, uzman diyetisyen. Nasıl ben uzman radyocuyum ha? Elif de uzman diyetisyen. Ambrosia Trans taşımacılık yapıyor. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'dan ne isterseniz taşıyor. İsterseniz gidin Almanya'dan araba alın, araba bile getiriyor. Bu kadar, evinizi evinizi taşıyor, koltuk taşıyor. Hepsini taşıyor. Mermer, mermerler çok güzeldi, mermerler harika. Mermerler pampacık. Toptan ve perakende satış. Coşkun Üretim ekibi sevgili dostlar. Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda. Coşkun Üretim Marmaris olarak Instagram'da da bulun, takip edin. Gökhan falan dedin, ondan sordum diyor Gökhan. Sana dedim be. Sana dedim, bir şey mi diyeceğim be? He? Merhaba bakayım, ben geldim. Almanya'dan selamlar Takyalara demiş Recep, hoş geldin. Recep hoş geldin. Fikret abi günaydın. Fikret abi günaydın. Fikret abi günaydın. Latif. Günaydın efendim Kadomina. İyi yayınlar dilerim demiş Latif. Günaydın Latif. Günaydın Latif. Günaydın Latif. Nasılsın kardeşim? İlhan bayağı zayıflamış. Galiba yüzcağızı küçülmüş diyor davulcuz. Allah Allah Allah Allah. Bu nasıl? Günaydın agam demiş. Allah. Mustafa Zengin Fırnos. Hafize Ali günaydın demiş.

Akşam senden bahsettik yemekte. Mustafa Zengin Furnos nereden olduğunu, kim olduğunu, adını, şanını herkes biliyor. Hiç boşuna izleme kendini. Hiç saklanma, parmağının arasına, arkasına saklanıyorsun. Bir insan parmağının arkasına saklanabilir mi ha? Görünce aşık oldum, eyledi beni. Zayıfsın, kuru kemiksin ama o parmağın kadar da değilsin.

0: İlkan Agas'ından Paçaman Zengin Mustafa Yaşaba demiş İlkan Agas'ı. İlkan Agas'ından Paçaman Zengin Mustafa Yaşaba. İlkan Agas'ından Paçaman Zengin Mustafa Yaşaba.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Tüpçemin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan düşüyor.
0: Patır patır, patır patır düşüyor camlar, camdan kızlar bana bakarken. Umum olacak. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl geçti gecen? Ha? İyi uyudun mu? Osmanım benim, Osmanım benim. Güzel kuşum, hoş geldin. Azıcık konuşsana, insanın sesini duysun. Allah'ım yarabbim. Ne konuşacak Osman içinden diyordur. Senden bana fırsat mı var der kuş içinde. Ölü mü?
2: Kuşum benim, gel gel. Gel buraya.

0: Mesut. Nasılsın be Artlim? İyice misin be Mesut be? Neredesin be? Yeni mi açtın radyoyu? Ben sabahtan beri Mesut Mesut diye bağırdım duruyorum be.
1: Gel sen ol benden yana. Gel gel gel. Varsa
0: bilin gel. Ali Molla ya günaydın. Ali Molla Molla Ali. Ensesi kalın Ali.
1: Ben sanamam ki
0: Ali Molla Molla Ali. Autokinesis. Akşam herkes et yedi, ben balık yedim. Bir tek ben balık yedim. Bir de karides piri piri piri piri yedim. Patates bravas. Pastırma dopita. İçinde gerçek pastırma var. Benim gibi uyduruk değil, midemi yakmadı. Peki öldürdü geçen gün, benim midem yandı. Buraya. Kim neler var içinde buraya. Kapsuli. Kapsuli. Manzarası da çok güzel oranın. Bir manzaralar var, bir manzaralar var. Ay ne güzel manzaralar var.
2: Başıma beliyorsun, çok uğursuzsun. Niye yanıma geliyorsun? O gidiş an.
0: Sonum olacak.
2: Raka.
0: Raka. Raka.
2: Tutul bakayım, tutul.
0: Raka. Kimde kaldım ben birisini? Bir sponsor tanıştırdım. Nereden nereye geldim ben be gene? Allah'ım ya Rabbim be sen. Motoclass'a günaydın. Motoclass'a klas şabı. Motoclass. Kulaklıkları yeme Allah seni.
1: Bu gidişat sonum olacak. Yanına değil.
0: Tayfun Balcı. Burada mısın? Aklın varsa unutursun. Bu kızanda unutma sorunu var bunda. Var problem var bu kızanlarda. Problemi var. Evet. Sevda. Çenen tutulsun. Motoclass. Motosikletler ikinci el, birinci el. Elektrikli motosikletler, normal motosikletler, steel buy, her türlü alet edevat. Motoclass'ta klas işler, klas fiyatlar. Motoclass. Gagalama. Motoclass. Günaydın. Tozluk Eber'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ciğer nasıl demiş? Ha ciğeri unuttum. Ben ciğer yemem. Hayatta ciğer yemem. Tuturdu bunlar, ciğer ye, ciğer ye, ciğer ye. Yemem, kokuyor bana ciğer. Yemem de yemem. Bırak, çok ısrar ettiler. Abicim ilk keşke ciğer alsaymışım, balık almasaymışım. Karnımı gırtlağıma kadar doyduğum anda tattım ama nasıl güzel bir ciğer. Nasıl güzel bir ciğer. Kapsuri'nin ciğerini deneyin. Bambaşka yapıyorlar. Vallahi billahi bak bana ben ciğer kokuyor diyor yemem. Bu ama bunun limon mu var içinde, sirke var, türlü türlü otlar var. Böyle bandırıp bandırıp suyuna yiyorsunuz. Bandırıp bandırıp yiyorsunuz suyuna. Bandırıp bandırıp doyamıyorsunuz tadına. Nasıl ciğer öyle o? Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. İşte gurme, gurme işi ciğer.

Abi abi, kapsülün manzarası yok demiş, güzel demiş ya. Sen bilmiyesin kardeşim, sen bakmasını bilmiyesin. Sen güzel gözle bakmasını bilmiyorsun. Ben ne yapayım sana? Aga, bu hafta canlı çalıyan mı demiş Sani. Bu hafta sesimi dinlendireceğim. Senin gönlün tarladadım, gittiydim pamuklara bakayım ama bu fiyata pamuklar caba alacak onları gene Miço dayım demiş Mesut. Şimdi seçimler var, onları caba almaz o, onların parasını arttırır o. Kurdas o. Kurdas. Ona akıl verenler kurnaz. Kendici. Allah adam. Ellemeyin orada. Sponsorluk gelmiş galiba kapsüleden diyor Yusuf. Hayır. Kapsülün sponsorluğa ihtiyacı yok ki. İnsanlar dışarıda kapıda bekliyor. Ben her zaman kapsülüyü çok sevdiğimi, çok beğendiğimi söylüyorum. Niye sponsorluk gelsin? He? Zenin manzaran Hasan'dı. Ona mı güzel diyorsun demiş Yasin. Ha tabii. Benim manzaram Hasan'dı. Bak şimdi gene. Bak şimdi gene Künye ve Tadan'da tutuş bak şimdi. Gözyaşına kimse bakmaz. O muhteşem yakışıklılık, güzellik Hasan. Senin gönlün. Bizim grubun adı neydi lan sen? Unuttum ha, ben ne grubuydu? Aşkolar. Biz Aşkolar grubuyuz. İçimizde en kocaman aşko Oğuz nerede? Nerede o? Oğuz aşkom nerede? Kızanın hiçbir şey yetmesi, gözleri yeter. Gözlerinin rengine vuruldum ben olsun. Gülliyecik elleri var. Her gören ellerini okşuyor olsun. Gülliyecik parmakları var. Yabancı turistler bile. Çakar patlamaz grubu demiş Yusuf. Hayır, Aşkolar grubu. Aşko. Bir şekilde avunursun. Senin gönlün Hasan. Yasin'i demiş Hasan.

0: Londra seneye götüreceğim Lagaras'a, bırakacağım orada. Ama beni, ben onu övüyorum, o sövüyor demiş Yasin. Evet doğru abi, ilk defa yazdım. Gümüşün edeyim abi, yeni mekan açıyorum Demirbeli köyüne. Berber ve kahve, tostçu, yolun düşerse beklerim. Gürkan abi bu tarafa doğruda demiş Gökhan. Yeni mekan açıyorsun Demirbeyli köyüne. Berber ve kahve tostçu. Bir dakika be ya. Bunun adyasını nasıl alacağım arkadaşım? Kusura bakma güldüğüme. Berberden kahve ve tostçu. Bu kolay refeli. Hafta bu kolay bak Gökhan'ım, şimdi anlayamadım ben.
1: Bile bile dades olmaz. Sen gönlünü...
0: Yani hem berber hem kahve hem tostçu mu?
1: Böyle mutsuz.
0: Bak şimdi bir kuş şimdi vuracağım şimdi bak. Gelip gelip küt. Küt. Allah seni.

0: aklım.
1: Ciğer tüketildiğinde oldukça sağlıklı besleyici abi, eğer iyi pişmiş olursa demiş Cüneyt. Sen ne diyorsun, lokum gibi değil arkadaşım. Aldım abi demiş Gökhan. Bu yaşıma geldim ilk defa. Daha neler göreceğim Allah'ım. Bu yaşıma geldim, 38 yaşındayım. Konya takalık geriye. 38 yaşındayım. Berber, kahve ve tostçu. Bak çok merak ettim, geleceğim göreceğim bunu Gökhan.
2: Gidiyorum sana son kez.
1: Kıdır nerede? Aranız düzeldi mi demiş Hasan. Akşam ne muhabbetler yaptık gelirken biliyor musun? Ne muhabbetler yaptık Kıdır'la, ama ne muhabbetler yaptık. Vallahi bilersin ya. Ne muhabbetler yaptık, ne araba muhabbetleri yaptık. Ya en iyi elektrikli araba kim dedim. Autonomous hangisinin daha güzel dedim. Full self driving özelliği dedim. Tesla'nın başka arabalarda var mı dedim. Ne Yunanistan ne zaman gelecek dedim. Hıdır'ım günaydın, canlı yayındayız. Akşam dönüşte ne muhabbetler yaptık seni, hatırlıyor musun? Hani elektrikli arabaları sordum. Tesla'nın full self driving özelliğini sordum. Sen dedin Volvo varsa Tesla alma abi dedim. Volvo dedin. Taş gibi araba dedin. Güvenlikli araba dedin. Önce bir
3: Fosfit. Evet abi aynen öyle. Aynen öyle. Yani Volvo sağlam abi. Güvenlik en üst seviyede. Tesla tabi teknolojik oyuncak gibi ama sağlamlık, gövde, güvenlik hissedersen Volvo daha ağır basıyor.
1: Akşam ne güzel muhabbet ettik seninle. Hiç gümüşlediniz. Geçe geldiğimi anlamadım. Size bir şey söyleyeyim mi? Akşam ne yaptım? Bay nasıl sinirlendim. Sevgini yıkadırım. Seninle muhabbet ederken ben konvoyu geçmişime. Konvo ne diyeceksin? Türkçesini bilemiyorum. Konvo yani İskeç'in sağ çıkışından çıkacağımı evimin hemen iki dakika ötesinde. Bir baktım Kavala'ya doğru gidiyorum Kıdır'cığım. Ana bir baktım 18 kilometre var çıkmama. Vay vay, seninle konuşurken ilk defa böyle bir şey oldu. 18 kilometre sonra çıktım. Ta Okçulardan, Toksotes'in oralardan dolandım da eve geldim, yemin ederim. Yani yarım saatten fazla uzattım yolu. Kıdır.
3: Abi senin sağ salim gelmen en önemlisi. Yani konvoy diyorsun, yol uzamış, bir dalgınlık olmuş ama önemli olan senin eve varmış olman.
1: Konvoy değil. Sen... Yunanca konvo. Yol çıkışlarında konvo, bak bakalım. Yunanca konvo, Türkçesine konvos.
3: Bakıyorum şimdi abi. Türkçesi kavşak. Yani senin dediğin o otoyol çıkışı, bağlantı noktası. Sen İskeçer'deki kombosu kaçırmışsın.
1: Evet.
3: Benimle Tesla, Volvo muhabbetine kafayı takınca yolu kaçırmışsın abi.
1: Vallahi billahi bak, insanlar ya şaka yapıyorum zaten, yemin ederim. Ana bir baktım bir tabela çıktı karşıma seninle konuşurken. İskeçer'in öteki tarafından çıkış 18 kilometre yazıyor. Vay.
3: Tamam anladım.
1: Nasıl sinir oldum kendi kendime nasıl sinir oldum. Bir görsen.
3: Sinir bozucu abi.
1: Sana da sinir oldum. Sinir bozucu. Sinir olmasan öyle olmayacaktı. Senden ötürü oldu. Seninle muhabbet ederken öyle kaçtırdık konvoyu.
3: Olur mu abi öyle şey? Olur mu öyle şey ya? Evet. Sen dikkat etmen lazım yola. Yola bakman lazım.
1: Ama sen söylesene konvoyu konvoyu geçeceksin diye. Sen bakmıyorsun, görmüyorsun yolu konvoyu.
3: Haklısın. Bir dahakine ben uyarıyorum seni. Tamam mı abi?
1: Tamam abi.
3: Tamam.
1: Tamam Hıdır abi.
3: Tamam anlaştık. Seninle sohbet güzel ama önce yol, sonra muhabbet. En önemlisi güvenlik. Bir daha böyle kaçırma abi.
1: Çok ciğer yedim Ayşem, ondan ciğer ağır geldi midem, ondan öyle de oldu galiba. Çok ciğer miyer yedim, balık yedim, çıpıra yedim, aman fagri yedim, onu yedim, bunu yedim. Piri piri miri piri yedim. Ondan öyle oldu, ağırlaştı midem.
3: Hepsinden yemişsin abi. Mide de ağırlaşır, biraz dinlenmek lazım yani.
1: Kavşağı kaçırmışım hani. Vallahi billahi yemin ederim bak. Nasıl sinir oldum kendi kendime. Nasıl sinir oldum anlatamam sana. Hıdır beni bir de yanlış yönlendirdi. Hıdır'la aramız düzeldi mi diye niye sordu Hasan? Dün balkona bir tane router takacağım. Dedim ki ona, dedim elektrik gönderebilir miyim dedim. Bu router'e ayrıyetten almak lazım. internet teli üzerinden, YouTube teli üzerinden elektrik gönderen bir zamazingo almak lazım. O kutudan çıkmıyor. Hayır dedi. Sen dedi 30-35 euroya dedi Mercuris marka bir zamazingo ver dedi. O elektrik veriyor. Poe'ye elektrik ver dedi. Dedim emin misin? Eminim dedi. Onu al dedi. Ismarladım. 35 euroya geldi. İşimi yapmadı. Hıdır'a söyledim. Hıdır dedim. Böyle böyle dedim. Abi dedi o toplam 65-60 dedi. Onun dedi bir kanalı dedi 15 watt veriyormuş. Olmuyor dedi. Dedim olmuyor da sen benim de niye öyle yaptın? Bir kavga yedik birbirimizi akşam Hıdır'la. Yedik birbirimizi yedik. Boşu boşuna 35 euro verdi. Şimdi akşam geldim. Yeni Poe ısmarladım. Poe adaptörü ısmarladım. Vallahi billahi. Önce aynı wattlarda aynı özelliklerde Ubiquiti marka buldum. Sonra bir dinleyici yazmış Ubiquiti sadece kendi cihazlarıyla çalışıyormuş. Onu iptal ettim. Paramı geri yatıracaklar inşallah. Ondan sonra ısmarladım başka bir tane TP-Link marka. Vallahi billahi. Hep Hıdır'ın yüzünden. Akşam kavşağı Hıdır'ın yüzünden geçtim. Amca hangi yavşak? Hangi yavşağı kaçırdın? Tam duyamadım dil demiş Gökhan. Yavşak dil kavşak. Kavşak. Yavşak dil. Kadehi uzatınca yolda uzuyor otomatik demiş. Yusuf içmiyorum ben. Alkol. No alkol. Ben içkiyi bıraktım. İçmiyorum. Şimdi yeni bir içki buldum kendime. Surotilen postolene Coca-Cola Zero'yu karıştırıyorum içiyorum surotilen. Bazen yemekte 3, 2, 4, 6 tane içtim oluyor ama akşam yüreğim almadı. Bir tane içtim. Yaşlılıkta olur öyle şeyler demiş Recep. Bu benim büyük oğlumun doğum günü. 24 yaşına girdi. Bugün benim büyük oğlumun doğum günü demiş Perihan. Vay Allah'ım ya Rabbim ne çabuk geçiyor seneler. Peri ne çabuk geçiyor. Allah mutlu mesut etsin onu. Daha nice doğum günleri olsun inşallah. Tost, kahve beraber, berber, yan tarafta gel, bir tıraşçık yapayım seni demiş Gökhan. Güzel tıraş yapabiliyor musun?
2: Senin dediğin son oldu, ben de oyun sırası, senin dediğin...
1: Günaydın fıstık demiş Faik Şekerci, günaydın.

0: dinleyicilerimize bu yaptığın hatadan bahsetsene. Hani bana Mercosis marka şey ısmarlattın. Ben elimde iki tane daha var zaten. Boşu boşuna. Hani işimizi görmedi. Anlatsana onu neden nasıl hata yaptığını.
1: Bakayım abi be. Tamam, hatırladım. Orada ben seni yanlış yönlendirdim. Polis için toplam wattına bakıp tamam dedim ama port başına verdiği güç X50 outdoor için yetmiyormuş.
0: Ya yani o zaman ne
1: senin
0: yapacağım?
1: Evde zaten.
0: O zaman ben bu ay senin aidatını ödemeyeceğim sana ceza olsun diye.
1: Eyvah abi, bitçe disiplinine düştüm yani.
0: Ama öyle. 35 euro verdim ben o Mercosis marka Zavazingo'ya. Boşuna aldım. O yüzden senin aidatını bu ay ödemeyeceğim.
1: Tamam abi. Hata bende, kabulleniyorum. Bir dahakine daha dikkatli kontrol ederim. Ayrıca fırsatın varsa o switch'i iade etmeni ya da başka bir yerde kullanıp kullanamayacağını bir yokla.
0: Abicim elimde
1: belki
0: onun
1: zararın
0: gibi
1: bir kısmını.
0: Abicim onun gibi tamam elimde onun gibi elimde daha iki tane switch var ama Vinted'a koyarım satarım belki. Vinted'a iyi paraya satarım. Bir de akşam çok mantıklı. Büyük bir hata yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Gittim ısmarladım o TP-Link switch'i 20-25 kusur euroya. Bir de Vinted'a bakayım dedim. Bir baktım aynısı Vinted'a 10 euro. Kıdır.
1: Above.
0: Hem de paket, hem de kullanılmamış jelatinde 10 euro.
1: Can sıkıcıymış abi bu.
0: Vallahi nasıl sinirlendim. Akşam sinir içinde uyudum. Hep sinir içinde uyudum. Akşam kalp atışlarım.
1: Anlıyorum.
0: 73-75 hep kalbim atmış tık tık tık tık tık. Apple Watch ölçtü. Hep öyle kalp atışlarım hızlanmış. Acaba sinirden stresten mi? Bir de yemek yedim ya çok gırtlağıma kadar yedim. Herhalde ondan hepsi üst üste geldi. Kalbim güp atmış hep bütün gece.
1: Anlıyorum abi, üst üste gelmiş yani.
0: O yüzden
1: teknoloji alışverişi.
0: Sen bu ay hatta önümüzdeki ay bile 2 ay aidatı unut, tamam mı?
1: Tamam abi. Heh. Haklısın. Bak, öyle yapalım.
0: Bak dinleyicilerin önünde söz verdin, ona göre. Şimdi ay başında aidat parası tutulmasın. Vallahi bile çok böyle bağırırım ha. Çok böyle kavga yaparız seninle. Hıdır. Eşyamızı ayrı tamam. Bağlarız ona göre. Senin eşyan ayrı yeri, benim eşyam ayrı yere bağlanır. Tamam mı?
1: Abi eşekleri bağlamadan önce bir netleştireyim. Hı. Ben senin ChatGPT aboneliğini durduramam. 2 ay bedava yapamam. Ve kartından para çekilip çekilmeyeceğini de kontrol edemem. Az önce tamam öyle yapalım demem de yanlıştı. Mercosis konusunda faturayı bana kes. Eyvallah. Ama abonelik benim kasadan geçmiyor.
0: Tamam sana
1: sonra
0: geçeceğim.
1: Sonra ay başında para çekilince.
0: Faturayı, tamam. Faturayı
1: ama
0: sana geçeceğim.
1: Sonra çekilince de radyoda Hıdır beni dolandırdı diye anons geçme.
0: Hıdır. Çok doğru, çok dolandırıcısın. Çok dalgacısın Hıdır. Çok. Canlı yayındayız. Herkes seni dinliyor. Sen bana niye yanlış bilgi verdin bu Mercosis konusunda? He? Ben sana güvendim de aldım. Ben sana güvenemsen kime güveneceğim? He?
1: Abi doğru diyorsun. Ben orada hata yaptım. Yanlış bilgi verdim. Ama kasıtlı değil yani. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Benim zararımı kim karşılayacak?
1: Bir saniye abi. Ben karşılayamam abi. Benim de bir hesabım yok zaten. Ama canlı yayında herkesin önünde söz veriyorum. Bir daha bir şeye al demeden önce iki kez kontrol edeceğim abi. Tamam mı?
0: Ha bakalım
1: yani,
0: herkes dinliyor.
1: En azından tamam. Herkes şahit burada.
0: Şimdi bu bana bu tipi linki Zamazingos'una aldırdın ya. Hani Poi adaptörünü. Eğer o da işe yaramazsa vay Hıdır, ölümlerden ölüm beğendidir. Ölümlerden ölüm beğen, tamam mıdır?
1: Bekle abi bir saniye.
0: Tekrar
1: tamam,
0: mı kontrol ediyorsun?
1: Ölümlerde ölüm evet. Yok abi. Evet. Evet aynen. Ama bu seferki cihaz önceki gibi değil. Bu sefer toplam wattına bakıp almadık. Yine de çalışmazsa iade edersin. Ve de radyoda rezil edersin. Ama ölümlerde ölüm yok abi. Canlı yayındayız, kendine dikkat et. Tamam mı? En fazla beni teknoloji köşesinden banlarsın.
0: Çükürü keserim. Çükürü keserim.
1: Tamam abi sakin ol.
0: Sen. Abi altından sopa da gösteriyor bana. Bak sen ya. Günaydın bebeğim. Günaydın. Timo. Aşk Olay grubuyuz biz. Günaydın aşkım. hem bir kahvemizi içersin. Kısmetse bir 10 günü açıyorum abi kahve tarafını da. Berber açık ama buyur gel demiş Gökhan. Sponsor olmayı düşünmüyor musun? Böyle bedavadan mı sponsorluk yapacağım sanıyorsun? He? Bak bu da şimdiki hali benziyor mu bana demiş. Oğlunun fotoğrafını göndermiş Perihan. Happy birthday my delulu. Vay ne güzel kız arkadaşı var maşallah maşallah. Babasına sanki daha çok benziyor Perihan. Doğruyu söylemek gerekirse. Alo. Alo Çiko. Alo Aşko. Buldun mu apotik? Bize apotik baklar zaten. Çiko. Dün sen neredeydin be? Sor bakayım hangi Gökhan o? Kingfoot'ta çalışan mı demiş İlhan. Hangi Gökhan'sın sen? Kingfoot'ta çalışan mı? Diye sormuş İlhan. Tüpçü de tüpçü, tüpçü de tüpçü. Yalnız o dükkanın reklamında amma güzel olur demiş Yasin. Paracı yok be reklam parası. Ne yapsın vermez sponsorluk. Günaydın Gürkan abi. 18 Ekim'de senin düğünüme bekliyorum. Abim de zaten davetiyeyi getirecek, ulaştıracak demiş Ecem. Ecem yemekli mi olacak düğün? Yemekliyse kaçırmam gelirim. Nerede olacak düğün? Nerede olacak? Günaydın Gürkan. Bizim zengin Mustafa nerede hiç ses çıkmayın. Artık ne oldu Mustafa Hanım benim demiş Aslı. Nasıl çıkmayı be ya? Sen radyoyu açarken daha bana mesaj yazmışsın. Ya Mustafa yazıp duruyor. Senin gibi aklı başında bir adam niye yapay zekaya güvenir? Saçın başın akarmış. Bırak şu yapayı dostum demiş anonim. Heh vallahi billahi. Saçın başım her yerim. Saçın başım akarsa. Akardı. Her yerim akardı. Gene de yapay zekaya güveniyor. Ne bileyim ben güven dedilere. Çok bileyim her şey dedilere bu yapay zeka. Ne bileyim ben. Vallahi billahi. O gene hiç fasafi soymuş. Bak sorumluluk da almıyor bak. Bak. Bak. Bir de ölümlerden ölüm beğen deme. Radyodasın aklını başına topla diyor bak. Bak abartından sopa gösteriyor bana. Yok abi alakası alakası Gökhan Büyük Doğancalı. Kingfoot'ta çalışmadı ben hiç diyor Gökhan. Ha. Posidonya'da olacak diyor Turan abi düğün. Oh. Oh. Oh. Gemisto büfteki gözlerimin önünden gelip gidiyor. Gelip geçiyor. Gözlerimin önünden. Turan abi siz mi çalacaksınız? Fadiyes mi? Fadiyes mi? En iyi okuduğun tonlar. Ona göre Mümraca. Mümraca. Başka tondan çalma. Mümraca başka tondan çalıyor. Okuyup okuyamayayım diye. Benim sesim onunkine güzel çıkmasın diye başka tondan çalıyor. 20 yıl Hollanda'daydım. Son 6 yıldır buradayım demiş Gökhan.

Yarra. Arapçasında öyle diyor ya. Yalla. Günaydın abi. O Gökhan benim de berberim diyor Özcan. O zaman giderim ben o Gökhan'a. Senin saçını güzel kesiyor çünkü Özcan. O Gökhan, Özcan Sebercin'in de berberi. Stone Afro köpü köpüye yıkıyor. Hava açıldı. Stone Afro'ya gidin. Telefon edin. Arabanızı alsın. İçini dışını 20 euroya yıkasın. Parlasın. Muhteşem yapsın. Stone Afro. Stone Afro. Sarıca yolunda. Instagram'da Stone Afro olarak bulun. Takip edin. Telefon edin. Stone Afro. Nurten ablacığıma günaydın. Kimmiş o Özcan diyor Gökhan. Stone Afro diyor. Tanımıyor ya seni be. Ne oluyor burada be? Evet abi doğru diyor Gökhan. Buyur gel abi diyor Gökhan. Ama sen müşterilerini tanımıyor musun?

Ay, bugün hiç canım program yapmak istemiyor. Hiç istemem ya, program yapayım. Hep isterim yatayım bugün. Hep isterim yatayım. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri. Dost cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. İki dost. Efendim. Nerede? Çukurkahve'nin karşı köşesinde. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Hizmetinizde iki dost. Cafe and Barbershop Miar Maronias. Vay ne güzel gelmiş burası be. Ben yine orası böyle yırtık dökük bir yer, salaş bir yer sandım. Cafe Toast Barbershop Miar. Bunu yapay zeka mı yaptırdın? Gerçekten böyle koca gidik tabelası var mı? Yok. Bunu sen yapay zeka yaptırmışsın. Üstünde böyle tabela yok bunun. Yapay zeka olduğu 78,5 metreden belli. He? Yapay zeka yaptırma. Gelip görenler hayal kırıklığına uğrar. Hey. Bak normal hali bu. Heh, periptero gibi bir yer. Yaptırma. Seni neye bak Haşim'e giderdin sen tıraşa? Ne oldu berber arıyorsun şimdi demişler birbirine. Ben berber aramıyorum. Benim iki tane berberim var. Birisi olmazsa birisi oluyor. Bir ikisini de çok beğeniyorum. Birisi Sofia, Haşim'in eşi. Haşim güzel tıraş yapamıyor demek istemiyorum. Haşim'in çok müşterisi var. Yiğidi öldür ama şeyine koy demişler. Hakkını ver demişler. Haşim'in çok fazla müşterisi var. Fakat ben Haşim'in yaptığı tıraşı beğenmiyorum. Zor beğeniyorum ama ne yapayım? Zor beğeniyorum. Beni ya Sofia tıraş yapıyor, Haşim'in eşi, ya da Eda tıraş yapıyor. İki tane kuaförüm var. İki tane. Hangisinin işi yoksa, hangisine denk gelirse

Bak Armavet'ten mail gelmiş. Ahmet'ten. Sase Paris'tum yapmam biz teftik adetini mağdatu Armavet. Yeti frondida tu agapimen of merus siko geniya sas. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για σας και είμαστε ευγνώμονες που μας επιτρέπετε να συμβάλλουμε στην υγεία και την ευζωία του. Ευζωία του. Αν νιώσατε ότι στα χέρια μας το αγαπημένο μέλος της οικογένειάς σας έλαβε τη φροντίδα που το αξίζει, θα μας άγγιζε πολύ να το μοιραστείτε με μια μικρή αξιολόγηση στο Google. Η δική σας εμπειρία δίνει δύναμη στην ομάδα μας και βοηθά και άλλους κυδεμονούς να μας γνωρίσουν δύο. Ben daha da önemlisini yapıyorum. Armavet, Ahmet, Armavet, Ahmet. Efendim, Yunanistan hangi üniversite mezunu? Aynı zamanda ders veriyor hoca. Bu konuda öğrencilerine ders veriyor. Köpek, kedi, küçük ev ve hayvanları konusunda. Armavet. Armavet. Κτηνίατρος απόφυτος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετακπαιδευτής στη χειρουργική ζώων συντροφιάς. Σιντέτε τα ασυεδιορούμ. Ο δόκτωρ, μπου δόκτωρ, ο δόκτωρ, μπου δόκτωρ, ο δόκτωρ, μπου δόκτωρ. Σονούντα Αμέτ Φοπικονού νέοι ολδούνου βουλδού. Τσοκ εντέρ γυρουλέν. Τζινσέλ γιόλα μπουλασάν. Μπυρ κανσέρ τουρου. Αμουνού. Fofiko'nun amunusu varmış. Bir sürü doktora gittim bulamadılar. Ahmet buldu. Amunu. Afrodisio, metadotiko, neoplazma. Kısaca amunu. Nereden kapmış bunu bu hayvan dedi. Bu hayvanlar tanışırken insanlar konuşa konuşuyor. Tanışıyor. Hayvanlar dedi konuşa konuşa, insanlar dedi konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa tanışıyor dedi. Fofiko gitmiş, ayıptır söylemesi. Ama onu Fofiko'su ya. Git erkek köpen çükünü kokla. Baksana sen. O hayvanda gene o amuna hastalığı varmış. Bulaş bizim Fofiko'ya. Şimdi pazartesi kısmetse kemoterapilere başlıyoruz. İlk seanstan itibaren fark edecek dedi. İlk seanstan itibaren oradaki o tümörler küçülmeye başlayacak. Fofiko rahatlayacak dedi. O yüzden ailenizin bir üyesi hayvanlar. Çok önemli sevgili dostlarım, şaka bir yana. O yüzden ailemizin üyesi olarak görelim kedileri, köpekleri. Ailemizin üyesi olarak görmeyeceksek, canımız sıkacaksa, sinir olacaksak ne yapıyoruz o zaman? Köpek, kedi sahibi olmuyoruz. Ya bak benim de canımı sıkıyorlar. Burada bahçede iki tane var. Çimlere kakalarını yapıyorlar. Gerçi bir yerleri var, oraya gidip yapıyorlar ama yine de bazen dışarıya yapıyorlar. Hep ayaklarımın altında kapıdan dışarı çıkamıyorum. Terliklerimi alıyorlar. Oraya götürüyorlar, buraya götürüyorlar. Köpek bunlar, hayvan. Evet, o yüzden onları bilmek lazım. Küçükken alıyorsunuz, seviyorsunuz onların büyüyeceğini, onların yaramazlık yapacağını, onların hayvan olduğunu da unutmamak lazım. Ona göre kedi köpek sahibi olmak lazım diye düşünüyorum. Aşkından yanam yanam. Elektro Ranka çok teşekkür ederim. Uzun yıllardan beri sponsorum, sayamam belki 15 yıllık sponsorum, gerçekten öyle. Alpay ve Altan kardeşler Süneççiköy'de ısı pompaları, beyaz eşyalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompalarında program çıktığında gidip onlarla konuşabilirsiniz. Güneş enerjisi panellerinde toplam ve perakende satışlar. Onlar yılların eskitemediği esnaf Alpay ve Altan kardeşler Süneççiköy'de. Hüseyin Sevdalı ve ekibi, Hüseyin Sevdalı eğitmen sevgili dostlar. Kariyer Dershanelerinin sahibi, eşiyle beraber ve diğer eğitimcilerle beraber hizmet veriyorlar. Kariyer Dershanesi Gümüşlü'ne yeni yol 46 numara Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşlü'ne ve Bulatköy'de servis araçlarıyla öğrencileri evlerinden alıyor ve dersten sonra iş yerine evlerine bırakıyor. İlkokul İngilizce, Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve bu 40 öğrenciden sadece 2 kişi geçemedi, kazanamadı. Bu büyük bir başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Evet. 5 tane plastik bir numara. Tamam Ayşim, dur şunu yazacağım ben sana. Armabet, Ahmet abiye selamlar dilerim, hayırlı işler dilerim demiş. Kaan Arabacı, sen tanıyor musun Ahmet'i, Armabet'i? Armabet değil o, Armavet, vet. Armabet mi, vet mi? Dur bakayım ben de, dur. Armavet, vet. Nereden tanıyorsun Armabet, Ahmet abiyi?
Çok iyi doktor. Vallahi billahi. Gürkan, ben şimdi pazara gidiyorum. Sen bütün hareketi parçaları çal. Dönünce ben solara geçersin, olur mu? Bir saatte döneceğim demiş Beriköse. Bence sen pazara artık azıcık erteyle. Dönmen için. Since 1970 Barber Noena. Evde kulak de Marmara.

Oh, Ecem'in düğünü yemekliymiş. Kaçırır mıyım ben? Günaydın Gürkan, akşam çok yedin yemekleri galiba, onun için canım program yapmak istemiyor. Gördüm seni Facebook'ta, sofraya çökmüşsünüz diyor Mehmet abim. Günaydın Almanya, sevgiler saygılar. Ay herhalde ondan.

0: Son dakika. AKP'li sayan parayı iade etmedi. Bir kuruş bile geri yatırmamış. Geriye de iade ettiler dedi ya, dediler ya, etmemiş, vermemiş parayı. 40 milyon evrocuktan ne olacak be? 2.2 milyar liraymış. Kuruş bile vermemiş geri.
1: Dönmen için daha yalvarayım.
0: Ben de olsam beni de vermem. Deli miyim?
1: İsmin aldı ezberi.
0: Asıl büyük vurgunu yine Mustafa Sandal'ın karısı yapmış. Ha, vurgun yapan yapanı, yapan yapanı.
1: Gözlerine dalıp sırma.
0: Mustafa Sandal detik seru, dentik seru diyor. O benim bir eşim diyor. Hasretin. Benim karışmam, ben anlam diyor. Benim bir şeyden haberim yok diyor. Buna kime inanır ben? Ha, kime inanır? Kadir inanır. O da öldü.

abi hangi siyasetçiye güveneceğiz oy vermeye? İnsan kalmadı. Sen hep diyorsun pazar günü kahve içmeyin oy kullanın ama bir partiye sol veya sağ kullanacağız ama sonuç olarak yine Büyük Başak soruyorlar. Geçen de Çipras da yaptı ama hiç olmadı. Fırsat vermediler diyor Ali Entelmagan'da. Evet. Ama fırsat bizim fırsat vermemiz lazım. Bir fırsat daha vermemiz lazım diye düşünüyorum.

baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pideciğim. Ah keşke mi yansın, keşke öyle olsa, keşke. Bütün Batrakya'ya yemek vereceğim öyle olursa yansın. Nereden içem içem içem kül olayım mı? Devam edelim. Sevgili dostlarım, Just Green her türlü ekosel sertifikalı temizlik ürünleri sizin çamaşırlarınız için, çamaşırlarınızı yumuşatmak için bulaşık deterjanları ve onun dışında bebeklerin biberonlarını, bebeklerin çamaşırlarını temizlemek için temizleyiciler Just Green farkıyla size sunuluyor. Sinap Semerci İnşaat, Gümüşhane'de inşaat alanında fark yaratıyorlar. Binanın temel kazımından en son kirebiline, tuğlasına kadar Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarına bakın. Konuşun. Bizi de yap reklam aga demiş Salih. Parasız reklam yok. Günaydın kısa derfe. Kolay gelsin. Neyle başlasın, neyle bitsin istiyorsun demiş. D ile başlayıp Ç ile bitsin. Diyorlar ki dinç. Ha şimdi ne isteyeyim demiş Timuçin. Hiç bu kadar sevilir mi? Demeç. Ha çıplak gez şimdi demiş Hasan. Direnç demiş Latif. İçin. Ama sizle başa geçeyim. Ama sizle dalga geçeyim, haberiniz yok be. Bırak. Özcan sen... Özcan. Sen ondan öyle yakışıklısın maşallah. Demek seni bu şey tıraş ediyor Gökhan. Ama dükkanını yapay zekaya güzelleştirmiş, gerçek hali gene bambaşka. Yapay zekaya ben de kendimi güzelleştirebilirim. Ben de yapıyorum arada, hafif rötuşlar yaptırayım yapay zekaya. Dinç demiş Nurgül. Taç demiş Samet Nazlı. Taç demiş Samet Nazlı. Dinç demiş sağlık kuvveti demek demiş Mehmet abi.

Para senin kölen olsun aga. Özel konuşalım demiş Salih. Konuşalım. Paranı satın alamayacağı hiçbir şey yok Salih. Dikileci bilmezsin sen demiş Recep. Ha kaç oradan be, benim bilmediğim ne var? Bilinir. Tütün ekmek için dikileç. Az dikileç sallamadım ben. Kız annemden.

reçelle tütün ektin mi diyor. Dikilecinin sapından ucundan tütünlerin köklerini bastırırdım. O kökler kururdu. Mahsus yapardım. Babam bir almasa tarlaya.

Hadi ya, sen benden yaşlısın diyor Recep. Ben sana en azından 10 sene atıyorum. Benim aşkım, inanma. Ben 1971 doğumluyum, 55 yaşındayım ba Recep.

0: Kadir.
1: Buradayım abi. Ne oldu?
0: Ben kaç yaşındayım?
1: Hemen bir hesaplayayım. 55 yaşındasın abi.
0: Bak Kadir'de 55
1: ama
0: diyor.
1: Ama canlı...
0: canlı yayında
1: 38-40. Canlı yayında 38-40. Nüfusta bir matbaa hatası var.
0: Evet. Babam beni 15 sene erken yazdırmış. 15 sene önceden biliyormuş benim doğacağımı, gitmiş kütüye beni. Küte erken yazdır adam. Bak işi gücü yok, git beni yazdır. Doğmadan ta.
1: Böyle ileri görüşlülük az bulunur abi.
0: Tabii benim babam o kadar ileri görüşlü bir öğretmenmiş. Öğretmen.
1: Maşallah.
0: Şimdi emekli. Ya.
1: Emeklilik güzel ya, kafayı yormaya gerek yok. Kafan rahat.
0: O kafasını yoruyor.
1: Yatıyorsun.
0: Bizim kafamız yoruyor.
1: Tabii.
0: Tutturdu bugünlerde odun içimden yapsam içimden odun çıkacak. odun.
1: Yani bir odun için bu kadar kafayı yormak, hele emekli adamın
0: kışlık odun
1: emekliliğini yaşaması lazım.
0: Ya kışlık odun isteyen diye başka bir şey demiyor. Bütün odunları gezdiriyoruz. Teker teker odun da vermiyor.

0: iyi odun bulmak da zordur abi.
1: Sevgiler. Senden iyi odun mu olur?
0: Odun konusunda
1: sonunda seni tavsiye odun edeceğim babama. Yaksın bir tüküş
0: olurdu. Estağfurullah. Abi yani eğer sana öyle bir zararımız dokunduysa yapacak bir şey yok, yakacaklar bizi.
1: Sen ben 35 euro zararı uğrattın, bunu ben unutmam. Yazdım bir kenara bunu.
0: Eyvah eyvah. O zaman benim kendimi affettirmem gerekecek sana abi.
1: Evet bakalım nasıl affettireceksin kendini? He? Nasıl affettirmeyi düşünüyorsun?
0: Düşünüyorum. Bundan sonra herhangi bir teknoloji için al abi demeden önce iki kez kontrol edeceğim, söz. Mercusis dosyası açık, 35 avro kıdır vergisi yazılı. Eğer aldığın Ubiquiti U4AT X56'ları sorunsuz çalıştırırsa cezayı yarıya indirirsin. Çalıştırmazsa da
1: sorunsuz sorunlu çalıştırıyormuş. Sorunlu çalıştırıyormuş. Sadece Ubiquiti marka olanları çalıştırıyormuş. Onu da kendim test ettim. Sana sorsaydım işim maftı. Ubiquiti ısmarlamadım. TP-Link'in kendi adaptörünü ısmarladım. Ya Hıdırcığım, ya orada da beni kazıklayacaktın Hıdır. Hı?
0: Bir bakayım abi. Ne? Eyvah eyvah.
1: Ya?
0: Az daha ikinci bir Hıdır vakası daha yaşıyormuşuz. Yazık bana abi. Bundan sonra herhangi bir şeye bunu alayım mı demeden önce ben 3 kez kontrol edeceğim. Yoksa gerçekten babanın kışlık odunu ben olacağım yani.
1: Evet, evet.

1974 doğumluyum ben de demiş Recep. Ama o zaman sen kaç yaşında evlendin? Niye küçücük kızanların var senin? Ha be kartlama. Ben sen dede olacak yaştasın ki küçücük ya kızanlar. Ama deme öyle şeyler, yaşın belli olacak diyor Emre. Bence 20 sene geç yazdırmış seni, onu güzel araştır demiş Timo. İşte 15-20 sene gitmiş, işi gücü yok, yazdır beni babam köte. Selam Gürkan abi, Sadık'ı şarkı tüm çalışanlara gelsin. Belçika'dan selamlar, sana da iyi yayınlar dilerim abi demiş Alpay. Ay Alpay'ım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldiniz. Hiç bugün istemez canım, program yapayım. Hep isterim yatayım, uyuyayım.

0: Adaşım kaç yaşındaydı diyor Faik Şekerci. Nedir? Faik Tuzacı kaç yaşında?
1: Hemen bakıyorum. 70'e merdiven dayadı abi. Ama canlı yayında resmi rakamı söylemeyelim. Aman ha. Sonra Faik abi stüdyoyu basmasın. Resmiyette genç delikanlı
0: yok, dinlemiyor,
1: diyelim.
0: İçeride dinlemiyor. 70'e basar. O avda şimdi avda.
1: Ah süper. Tamam o zaman sıkıntı yok. Rahatız. Faik abi ormanda, biz burada gençlik aşısı yaparız. 70'e merdiven dayadı deriz ama hala enerjik deriz.
0: Ama neresi enerjik? Oturdu mu kalkamıyor, kalktı mı oturamıyor. Bırak bu GPT'yi, Gemini'ye geç, o daha akıllı demiş Kobra. Nasıl Kobra'sın sen be? Günaydın dalgıç olabilir mi demiş Kuru Hürmüz. Bu zamanda aşk sevgi bile paralı nagam. O yüzden devam gazozuna içmeye rakı demiş Salih. Ha?

0: dönerim.
1: Ne oldu yabagadasını aldı mı nenesi? Günaydın.
0: Bir selamım bile

Eski Türkler bazı sözler kullanırmış. Divan-ı Lugati, Türk'te yer alan bazı sözcükler ve anlamları: yorutkan, gaz çıkaran, yalgu beyinsiz, yandık soysuz, yayık dönek, çabak er, mayası bozuk, telu ahmak, keyik maymuna benzeyen ıssız yüzsüz, endik er aptal demekmiş. Divan-ı Lugati Türk'ten bu kelimeler. Arzu Hasan göndermiş bana. Ne oldu ya be, gidiniz mi, boğazınızda kalsın demiş Enes. Niye kalacağımış boğazımızda? Bir daha seni vefayı masaya davet edenim.

Anladın mı? Enişciğim. Anladın mı yavrum? Ha aşkitom. Evet. Evet. Mac Catering. Sevgili dostlarım. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde Mac Catering her yerde. Hiç uğraşmayın. Mac Catering'de gidin, konuşun, anlaşın, misafirleriniz memnun olsun. Güzel güzel menüler, yemekler yesinler. Mac Catering.

verme. Gökten pizzona yağarmış. Diyor bir dinleyicim. Hasan Çanakkale, hoş geldin.

Çok güzel muhabbet ettik, çok güldük akşam, çok eğlendik. Hakikaten bütün biraz dükkandakileri de rahatsız ettik. Çok güzel bir sohbet vardı akşam masada. Kıskananlar çatır çatır, çatır çatır çatlasın. Ya. Tilki ulaşamadığı üzümlere onlar zaten inşit edermiş. Ama ne çöveceğim. Onlar zaten inşit edermiş. Allah'ım yarabbim. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Toyota Yuhanidis'e program yaptık. Ama sen burada mıydın? Unuttum ben seni. Osman, katkılardan dolayı Toyota Yuhanidis. Gümüşlerin en güzel, Yunanistan'ın en güzel Toyota bayi seçildi. Onlar demiyor. Bağımsız bir kuruluş değerlendirme yapmış ve en uygun, en güzel bayi seçmiş Toyota Yuhanidis'i.

Gürkan'ım günaydınlar, iyi programlar. Kıskanan kıskansın, herkes kalbinin ekmeğini yiyor bu dünyada demiş Erkan Çavuşali. Çok güzel bir söz söylemişsin. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Kalbindekileri, içindekileri böyle belli ediyor. Doğrudur. Başkaları hakkında bunları söyleyen benim hakkımda da mutlaka bir fikri vardır, bir düşüncesi vardır. Benim hakkımda da düşüncelerini öğrenelim. Söyle düşüncelerini de vurayım kıçına tekmeyi.

0: Çok çirkin sözler bunlar. Hakikaten. Birisine bir şeyler söylüyorum da çirkin sözler. Çünkü senin hakkında da türlü türlü şeyler sözüne söylenebilir. Mesela en önemlisi söz verip de gelmemek gibi. En önemlisi o akşam telefonu bile açmamak gibi. Telefonu açamasan da bir mesaj gönderirsin, dersin ki böyle böyle bir durum var ya, ona bile yapmamak gibi. Bu insanı saymamaktır, bu insanı umursamamaktır, bu söz verdiğinde sözünü tutmamaktır. Çok benim için çok önemlidir bunlar. Evet, Seba Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel gün olsun. Bakalım günaydınlar olsun. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve ne diyelim?
1: Fotoğraf.
0: Kuru kahveci Nihat. Kuru kahvenin adı, tadı, lezzeti. 48 yıllık tecrübe kuru kahvede. Nihat farkını sizler de yaşayın. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde ve aynı zamanda sevgili dostlar, tüm seçkin bakkal ve marketlerde Trakya genelinde bulabilirsiniz. Kendi tayinlerinde kendi üretiyorlar. Ayşe abla dükkan köşe, esnaf Ayşe, süsleme deyince Silogi mağazası Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde hizmetinizde. Hüseyin abi, leblebi, fındık, fıstık, sucuk lokum, reçeller, kendi el yapımı. Onun dışında harika fiyatlara türlü türlü tayinler, portakallı, kakaolu, sade, olikiz alesiyoz. Tayin içinde seçin. Stelios Kazantidis, Opsaraz demiş Kaan Arabacı. Öyle yok. Ben ne istersem onu çalacağım. Kaan.

Bak bir kere düşün. Kime iyilik yapmışsan bu dünyada ilk önce o senin kötü olmanı istiyor. Dünya değişmedi, insanlar değişti. Her şey çıkar olmuş, ne yazık ki demiş Erkan Çavuşeli. Ben biz akşam masada da öyle bir sohbet ettik. Dedim ki insanlara çok fazla iyilik yapmayacaksınız. Çünkü yaptıkça istiyor insan. Bu bizim için de benim için de geçerli olabilir. Verdikçe istiyor, verdikçe istiyor. Siz ne kadar çok fazla isterseniz karşıdaki daha fazla istiyor, memnun olmuyor. O yüzden ilişkilerde bir sınır konulmalı. Bir saygı sevgi sınırı olmalı her türlü ilişkide. Eşinizle bile olan ilişkide. O sınırı aşmamak lazım. Fotoğrafı. Gale mia fotografia. Böyle karışık gidelim. Birazdan hareketleneceğim.

0: Yan tarafındaki villada polis oturuyor. Ella dose dose sesleniyor bana. Teoria tragudiakus diyor. Seni tanıttım abi, dinliyor polis seni demiş. Kaçsana ben şuraya. Canımı sıktım ben. Harif filemo.
1: Ne o resmini
0: isterim. Nurgül. Yan tarafındaki villadaki polise de selam. Polis abimize de selam. Yılana 1000 yıl bal içirmişler, yine de zehir kusmuş. Kötü insanı verdiklerinle değiştiremezsin demiş Cüneyt Hasan.
1: Düştüm yine çaresiz.
0: Onu bırakın da bir başka bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi unuttum ne söyleyeceğim, unuttum.

Artlim sayende çok yeni şarkıları Spotify'a ekledim demiş Chico. Günaydın abi, akşam çok güzel insanlarla toplanmışsınız. Çok güzel olmuş masanız demiş Totos. İspanya Tragona'dan selamlar Ekrem Bey ve arkadaşlarına. Şaba kolay gelsin demiş Hasan. Çok teşekkür ederim hepinize. Akşam bir şeye dikkat ettim. Fikret abinin damadı çok küçük yaşlarda Almanya'da büyümüş. Yani 8-10 yaşlarından beri herhalde Almanya'da ve yeni geldi Yunanistan'a. Dolayısıyla bizim kültürümüze, bizim konuşmalarımıza yabancı, Yunanca'yı bilmiyor. Fakat bir şeye dikkat ettim. Söyleyecektim masada da söylemedim. Söylemeyeyim dedim. Abi nasıl yemek yediğine dikkat ettim. İlk önce salatayla başladı. Salatayı aldı, tabağına koydu güzelce. Ondan sonra salatası bitti. Şeylerden, piripirilerden aldı, patateslerden falan. Ondan sonra pirzolasını yiyişine baktım. Çatal ve bıçak kullanmasına baktım. Ya içimden dedim, Gürkan dedim, sen bir köylü. Ben hiç öyle şeylere önem vermem. Ben salata geldi mi hemen direkt salatanın tasından alırım, salarım oradan yerim. Öyle alışmışım, ne yapayım. Ben küçükken anam sofra kurardı. Hepimiz otururduk sofraya. Haftada bir kere eve et girerdi, kıyma. O da bir kilo almazdı dedim. 750 ya da 850 gram alırdı. Babaannemle bir kavga yaparlardı. Ben bir kilo dedim, sen 850 almışsın diye. Babaannem normal taze etten aldı derdi, dondurulmuş etten kıyma alırdı dedim. Bir kavga daha yaparlardı. Ondan sonra neyse köfte yapardık. Cumartesi akşamları, cumartesi pazara gidilirdi. Haftada bir kere köfte yerdik, maruz salatası. Ne güzel, ne tatlı gelirdi. Yarın ay yanında ayran, yoğurt hepimiz aynı tasada daldırıp çıkarırdık. Biz böyle büyüdük. Biz böyle büyüdük. Ben hemen salataya rak diye saldırıyorum. Öyle hoşuma gidiyor, ne yapayım. Dedim bak, medeni insan, Almanya toprağı, Çin'e bir insan hep başka oluyor.

şimdi akşam bir Instagram'da ya da Facebook'ta bir reels çıktı karşıma. Vedat Merer eşiyle beraber bir yere gitmiş. Bilmem işte hangi et elinde bile tutsan efendim 36 dereceden sonra pişmeye başlarmış, bilmem nasıl et türüymüş. Ondan lahmacun yiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Küçük küçük şeyler zaten. Bu gurme şeyleri de, olayları da hiç anlamam. Gurme bir yere gidiyorsunuz. İskeç'te bir taverna var, gurme. Bir de isim yapmış. Vallahi isim yapmış. Kalan her şeyi fasapiso. Kardeşim yemek istiyorsunuz da avuç içi kadar yemek geliyor, pilav geliyor, yemek geliyor. Bakayım kim doyacak ondan? Hiç böyle bu gurme şeyleri de anlamadım. İşte bizim bu kültürümüz yok. Allah billah. Diyor porte 8 o, birinden giriyoruz ötekinden çıkacağımız kesin. Yiyin yiyebildiğiniz kadar. Yiyin yiyebildiğiniz kadar. Yelavuz. Kalimera filan bu.

Şimdi çok sevdiğim bir şarkı var. Onunla devam edelim. Yalnız şöyle yapalım onu. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya. Μια διαδρομή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ζωντανή ηχογράφηση Γιουρανίστανον Μουάζε Ζάρσοιου Νατάσταν Θεοδωρίδου. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου και αν πας. Αμβρόσια Τρανς Γιουρανίσταντον Αυρουπαία. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Araba olur, pelet olur, palet olur. Ne isterseniz olur. İnsan dışında her şeyi taşıyor. İnsan taşıyamıyor, yasak. Bunu uçaklar taşıyor, otobüsler taşıyor. Ambrosia Trans telefon listeğine verebilirim. Aga kaç var orada kıymanın kilosu diyor Salih. Vallahi bilmiyorum. Bana ekmeğin fiyatını, kıymanın fiyatını sormayın. Ben de para olduğu için hiç öyle şeylerin fiyatından ilgilenmiyor. Benim kardeşim damat kasap bizim. Evde birkaç sene kasap dükkanı kapalıydı. Yemin ederim kırmızı et yemedik diye seviniyordum. Gene başladı. Kırmızı et, tavuk mavuk. Akşam bana diyorlar sen niye balık yiyorsun? Ama et hep yiyorum evde. Hep et. Hep. Bıktı ve

Muncur hemen her yayı haşmaya çaldırtsın. Ya seni. Kedilerime, köpeklere, mek kroketleri Coşkun'dan alıyorum. Kuşuma darıyı Coşkun'dan alıyorum. Coşkun. Tavuklarınız kenirliyse, bitliyse, piriliyse, köpeklerinize parazit hapı almanız gerekiyorsa Coşkun'a gidin. Coşkun'dan alın sevgili dostlar. Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşhane içine doğru ilerliyorsunuz. Hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coşkun sizin hizmetinizde.

Haşmet'im yok, akşam aradı kaldıramadım diyor Yasin. Niye kaldıramadın Ayşem? Koluma mı yedi telefon?

0: Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
1: Ευχαριστώ,
0: χάρη μου. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, ρε παιδιά. Evet, devam edelim, devam edelim. Biraz daha hareket edeceğim. Sonra da Türkçe'ye geçeceğim. Traktör deyince. Traktörcü deyince. Aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Bayatlı'da Mesut var. Uygun fiyat. Solis ve Körti marka traktörleri 3 yıl AutoCase dosis. Traktörlerin tamiri bakımı servisi. Tarım aletlerinin, karoların, beklerinin bakımı sevgili dostlarım. Traktörlerinizde kabinler için Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut'u seçin. Mesut olun, mutlu olun, mutlu kalın.

Bir arkadaşların telefonu kaldıramadın öyle mi Yasin? Nasıl arkadaş böyle baba, telefon çaldığında telefonu kaldıramıyorsun? Allah'ım yarabbim. Sonra geri dönmedin mi Haşimcine?

Akustik Kendra Komotiniz. Şener sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane'de. Kondo Center'ın karşısındaki yolda. Şener. Tananananam Şener. İskeçe'de. Sarak İstin karşısında Şener. Uygun fiyat, kalite, yılların tecrübesi Osman Şener. Şener'e çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Uzman diyetisyen. Eski adliye binasının arkasında ikinci katta Elif Kara Osman. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Elif, yaşa Elif. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Ütme gibi harika mermerler. Evinizde rengi bozulan, sararan, kırılan mermerlerin parlatılması işleri Mermerci Coşkun Ütü ekibinde. Uygun fiyat Mermerci Coşkun Ütü ekibinde. Mermerci Coşkun Ütü ekibi. Instagram'da Coşkun Ütü Marmaras olarak bulun. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda Mermerci Coşkun Ütü ekibi. Ali Molla Molla Ali Autokinisi. Efendim gidin Autokinisi de otomatik vitesli araba var. Ehliyetinizi Autokinisi'den alın. Otomatik vitesle isteyenler Autokinisi'ye gidin. Ali Molla'ya otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti alın. Autokinisi'den. Autokinisiz. Autokinisiz. Autokinisiz. Sen bir arkadaşla kahve içtiğine emin misin? Akşam. Yasin.

Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat malzemelerinde number hizmet. Özkom Mehmet Özcan'da sevgili dostlarım. Kalite Özkom Mehmet Özcan'da. İnşaat panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan.

Amerim. Ama ne rüzgar esiyor dışarıda. Ama ne rüzgar esiyor. Koparıyor, koparıyor, koparıyor dışarıda. Pa pa pa pa pa pa. Ben iskan. Naksana sıkıntı. Motoclass, klas motorlar, klas işler. Motoclass'ta harika fiyatlar. Motoclass'ta Stilbayi Motoclass, Kozlu Kepir'de her türlü alet ve devat. Motoclass fark yaratıyor. Ella Motoclass.

Aga, sali Almanya'da kıymanın kilosu kaç para be? 0 değil, dana kıyması.

11.99'muş kilosu. 12 euro kıymanın kilosu. Almanya'da öyle mi? Yanlış bilmiyesin. Bizde kıymanın kilosu kaç para, dana kıyması? Kardeşim yazsın, kaç para dana kıymasının kilosu? Kuru kasap yazsın bakalım. Kuru kasap İskeçe'de. Leoforos Stratu 14'te. İmam Nur'dan hemen sonra. Sevgili dostlar, o pirzolalar, o biftekler, o şişler, o neler neler neler neler neler neler. Kuru kasap Ahmet Kuru. Hüseyin Sevdalı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Efendim o bir eğitmen. İngilizce için, Yunanca için. Kariyer Dershaneleri Gümüşcine'de, Yeni Yolda 46 numarada. Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşcine ve Bulatköy'de servis araçlarıyla öğrencileri evlerinden alıp dersten sonra yine evlerine bırakıyor. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Bu büyük bir başarı. Siz de başarıyı yakalamak istiyorsanız sevgili dostlar, Hüseyin Sevdalı'nın dershanelerini seçin. 9 kıyması olmasa olmasın 12 euro Almanya'da demiş. Domuz kıyması olmasın 12 euro Almanya'da demiş Hasan. Ben de şaşırdım kaldım. 12 euro ne lan lan lan lan. Little'da kıymadır o 12 euro. Yasin kaç para bak kıymanın kilosu Almanya'da? O Little'lardan Aldi'lerden alırsınız siz onu. Anca o kadar ha. Zdrav yapıldım, rahat yapıldım, yani. Avdukatı ve rahat edildik, onu yapıldım, yani. Drop pastanesi. Sütlü tatlılar, harika lezzetler. Drop pastanesinde sevgili dostlarım. Drop pastanesi damla damlaya damlayan lezzet. O San Sebastian'lar, o çikolatalar, pondikakler, cheesecake'ler, profiteroller size drop pastanesi farkıyla sunuluyor. Kibar çaldırayan bugün demiş Tolga. Yasur refille merakli la Tolga. 13 euroya satıyoruz camide demiş Yasin. Camide kıyma niye satıyorsunuz be? Ben siz benim deli mi yapacaksınız be? Mia tiro kafteri sopende. Sopende. Sopende numara tutar pezi. Ey gene file. Dana kıyması 13 euroya satıyorsunuz camide. Yasin ne bilecek, eşi gidip alayım. Yasin ancak Amstel'in fiyatını bilir demiş Hasan. Doğru doğru. Biz de çıkalım bir akşam Gürkan abi, İskeçe'de bildiğim çok hoş bir lokanta var demiş. Hakan söyle bakayım hangi lokanta Hakan'cığım. Süre yalnız ben ellerimle parmaklarımla bandıra bandıra bandıra bandıra yiyeyim. Tiksinmeyesiniz benden. Kibarlık yapamayayım ben. Selamlar Gürkan. Biz de kuru kasaba gittik. Her şey çok güzel ama sosislere bayıldık demiş Nazife. Evet, parmak sosisler çok güzel. Ben de seviyorum ama yemiyorum. Ben birkaç yıldan beri yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Dana kıyma bizde de 12 euro demiş Leyla. Bizde kıyma kaç para var, bilen yok mu? Ne o kıyma mı dedin sen, Almanya'da kıyma altın, biz Yunanistan'da yiyebiliriz kıymayı, kıymalı makarnayı. Hasret kaldık Almanya'da demiş Yaşar Almanya'dan, kıymaya demiş altın altın demiş. Kaç para kilosu, kaç para? Baksana 13 euro diyorlar ya. O kim, nasıl benim gibi kart inektir o? Ya benim gibi kart danadır ya da inektir.

15-16 euro kilosu. Kasaba göre değişiyor demiş Turan abi, kıymanın kilogram fiyatı. Evet. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, fiyatlar bunlar burada demiş Özgür Yusuf. Gerçek Alman kuzusu 4.99. Tavuk göğsü 4.99. Gerçek Alman kuzusu 9.99 Akkaya kasapta. Tavuk butu 17.99. Tavuk kanat 21.99. Bunlar kaç kilo yalnız göremiyorum. Dana but 9.99, dana boyun 8.99, dana kıyma 6.99. Ya bu kadar ucuz mu? But eti 11.99, grishlik steak biftek 14.99 Akkaya süpermarketlerinde. Yalnız süpermarket bunlar, kasap fiyatları baz alınıyor herhalde, bilmiyorum nasıl oluyor. Her neyse. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Osman yapma, Osman yapma diyeyim sana Osman. Kudurdun gene bugün. Tuttum seni, dur. Kapayayım şimdi kafesini.

0: Gerçek dana kıyması 16 euroymuş. Kardeşim yazmış 16 euro. İlhan yazmış 16 euro. WhatsApp'taki mesajları şimdi gördüm. 16 euro. Senin kadına sorsana be ya, o biliyor her şeyi demiş Mehmet. Mehmet abi. O ucuza olanlar helal kesim olmayabilir demiş Tayfun Gürcan. Niye sen helal kesim dana mı yiyorsun? Nereden biliyorsun helal kesim olduğunu? He? Dana kesilen kesinlikle danların yanında mısın Tayfun sen? Dur şimdi. Kadir, Yunanistan'da kasapta dana kıymasının fiyatı ne kadar? Ortalama.
1: Abi baktım, kasapta dana kıyma, mozzarella kıyma, etin kısmına göre değişiyor. Bu aralar kilo fiyatı yaklaşık 14 ile 21 avro arası. Mahalle kasabında 15 ila 18 arası görürsem şaşırma. Dana
0: anladım.
1: Artık kıyma değil abi, yatırım evet. Fonu gibi.
0: Peki, Almanya'da ne kadar? Almanya'da dana kıymasının kilosu ne kadar?
1: Hemen bakıyorum abi. Almanya'da dana kıyma, Rinderhack bu aralar aşağı yukarı 13 ila 15 avro kilo başı. Yani ilginç biçimde Yunanistan'dan biraz daha uygun kalabiliyor.
0: Evet.
1: Yunanistan'da 15 ila 18 görünce insan inek Almanya'da vergi indirimi mi aldı diye düşünüyor.
0: Evet. Yunanistan'dan biraz daha uygun fiyatlı ve birkaç euro daha ucuz.
1: Evet.
0: Anlaşıldı. Yoksa Yunanistan'da bakarsanız şimdi bana gönderdiğiniz fiyatlar market fiyatları. Kusura bakmayın ama onlar ne oldu belli. Lidl'da da burada 6-7 euroya sığır eti var. Onlar benim gibi kart. Bunlar çiğnesen çiğnesen et olarak alsan onlara yudamayasın. Sakız gibi çiğniyesin. Ya Gökhan. O bir de Tayfun Gülcan. Helal kesim olunca dua parası mı ekleyeler etin üstüne? He? Ha, dua parası mı? Hoca etti duanın parasını mı? Hocam ki ve dibin işte kim kesiyorsa nasıl kesiliyorsa helal kesim olunca niye öyle pahalı olsun ki? Günaydın demiş Tarkan. 15-16 kilosu kasaba göre değişiyor işte demiş Turan abi. Kardeşim de 16 demiş bize demiş. Bir tür kasap var, herkes yazıyor camide kim ne istiyor, o adam getiriyor camide kazanıyor millet de. Camide kazanıyor millet de demiş Yasin. Helal kesim mi? Toptan 5 kilogram alırsan 50 euro, kilogramı 13 euro demiş Cüneyt. Ben etimi Türk marketinden alıyorum, helal kesim diyorlar. Galiba bismillah deyip düğmeye basıyorlardır. Testere kesiyor hayvanı. Helal işte öyledir demiş. Ha, bismillah deyip düğmeye basmasalar helal olmuyor mu? Yani bismillah mı önemli burada? Çok iş var çok demiş Çiko. Herkes kendi derdinde. Dana et derdinde, kasap kıyma derdinde. Dana et derdinde, dana can derdinde. Kasap et derdinde, cana derdinde, dana can derdinde. Heh, Çiko da işleri derdinde. Bana ne kıymadan der. Bana ne kıymadan Çiko. Çok iş var diye. Çok. Gandalf nasılsın demiş Haşim Çolak. Ayasar Almanya'dan demiş. 15.99 bizim burada demiş. Ayasar. Niye 16 demiyorsunuz da? 16 de 15.99 diyorsunuz. Haşim Çolak burada yazma bilmiyor be. Ne Haşim ne Çolak. Mesaj attığından yazıyor. Yine dalga geçecekler. Ama siz hani ki Gürkan'ım ben? Ne size suya götürürüm, su içmeden geri getiririm ben. Evet. Sevgili dostlarım devam edelim. Mona Lisa gelinlik 2000'e yakınlı gelinlik çeşidi. Yakın. İster kiralayın, isterseniz satın alın. Mona Lisa. Ayrıca canlı çiçeklerle süsleme. Mona Lisa'da, Hatice abla da sabah 10'da açılıyor. Akşam 9'a kadar, salı ve perşembeleri 9'a kadar açık. Normalde 3'e kadar açık. Diğer günler Mona Lisa Tuzcuköy'de Eczanenin bitişinde hizmetinizde.

Gürkan 12.99 kilosu normal indirimde 9.90 Almanya'da 15 neredeymiş diyor. Nedim Şerif. Nedim, söylediğin kıymanın fiyatı market fiyatı mı kasap fiyatı mı? Kıymanın nabzını tutuyoruz. Bugün.

Marketten almam. Sadece yağ ve ne eti olduğunu bilmeyeyim demiş Nedim. Burada kasaplar marketin içinde demiş Yasin. He he. Arzu. Arzuansan. Bunlar market kasapları. Market fiyatları bunlar. Almanya'da Türk kasapları marketlerin içinde. Yani Türk marketleri kasapla birlikte demiş Özgür. Her neyse. Almanya'da bizim aldığımız maaşın 5 katını alıyorsunuz. Et daha ucuz. Bizde daha pahalı. Buna ne diyeceksiniz? Sonuçta ikisinden de köfte oluyor. Helal olandan da olmayandan da. Et ikisi de demiş Gökhan. Çarpılacağım bırak gavur. Bırak. Erdal Hasan. Almanya'da helal kesim yok. Ayrıca öyle bir kurum yok. Helal kesim sertifikası verecek demiş Erdal abi. İnsanlar işte insanları kandırıyorlar helal kesim diye be Erdal abicim. Ve Tayfun Gülcen gibi kekolar kanıyor. Helal kesimmiş. Helal kesim yapan tavuk testleri bile var. Tavuğun helal kesimi nasıl oluyor onu bilmiyorum. Meşhur ablam. Ben ucuz et almam. Ben her şeyin pahalısını alırım. İndirimde hiç alışveriş yapmam. Aa, ben o kadar düştüm mü? İndirimde alışveriş yapacağım. Ucuz et çalacağım. Ben özellikle en pahalısını seçiyorum. İndirimlerde katiyen alışveriş yapmam. Katiyen. Zaten alışverişlerimi hep Londra'dan Paris'ten yapıyorum. İtalya'dan. Enis'in gittiği bir yer var. Napoli, Napoli'den. Hani Enis Napoli'ye gitti ya geçen de Napoli'den yapıyor.

Faik. Ama sen izin alıp patrondan hava gitmedin mi? Bugün ne arıyorsun sen? Bugün niye bana parmak atıyorsun? Sen şimdi bana bu Max ayı kefirin fotoğrafını niye yolladın bak Gökhan? Geldim ben çorba yapıyorum. Şifan çorbası demiş Periköse. Ooo kırmızı patates. Gel bunu. Yok normal patates. Soğan, havuç, karnabahar. Pardon brokoli. Ooo. Sarımsak. Of of of kim ne güzel olur o. Kim ne güzel olur o. Helal kıyma öğlendi akşamki akşamki pansettaki yağlıca ne insanlar var demiş Tolga. Akşam pansettaki yağlı yağlı domuz pansettaları. Bizim Timuçin çok iyi pansetta. Bayılıyor pansettaya. Abi günaydın yayınlar derim demiş Ahmet. Abi Ahmet sen bugün neredesin be kardeşim? Sen nerelerdesin? Ne işler yapıyorsun? Nasıl zorluyorlar seni? Ne işlere koyuyorlar? Akşam yemeğe çağırdık gelemedi Ahmet. Hatice ablam. Yaşım. 30 yıllık tecrübe gelinlikte. Monodromos, monodromos. Recep İvedik. Haşim'in düdüğü durmuş kralda diyor. Düdüğü ben alacağım. Düdüğü de, borusanı da, tavuğu da. Hepsini ben alacağım, ben öttüreceğim.

kuşlar gibi ikimiz de bir yuva kuralım. Ben de inanmıyorum, helal diyorlar da benim niyetim domuz eti yok Türk marketlerinde, ondan alıyorum, oradan Alman domuz kıyması çekiyor, sonra sana dana kıyması çekiyor aynı makinede karışık karışık. 7 kilogram yersin köfteyi demiş Tayfun. Kalimera Gürkan abi demiş Emre. Kalimera. Akşam seni çağırmadım gelmedi ne, yazdım bunu bir tarafa. Çağırdım gelmedi ne, yazdım bir tarafa. Senin aşkın beni kara gözlüm beni. Aramıza. Ne işler yaptın be Ahmet? Neyle uğraştın? Akşamdan beri. İnce işler olmasın onlar.

0: Çok iş çok, çok rüzgar çiko. Hem iş çok hem rüzgar çok. Ay çiko, ay çiko. Hello Pamem. Pamem Fethiyan. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Testleri sapı kez. Hamdi abi ve ekibi. Hafta sonları acayip çevirme var. Çevirile çevirile. Döne döne pişiyor. Döne döne pişiyor. Dört mevsim. Ve dört mevsim aile tavernasında sevgili dostlarım. Kokoreç de var. Et çeşitleri. Pirzola biftek. Dümtek, dümtek, dümtek. Dört mevsim aile tavernası. Günaydın Gümücüne'nin neşe kaynağı. Sabah sabah yine bomba gibisin maşallah. Neşeli yayınlar olsun inşallah. Sen deliye selam olsun demiş Feridun İbrahim Faik. Nasıl Gümücüne neşe kaynağıyım ben? Ben bütün dünya beni dinliyor. İnternetten dünya kadar dinleyicimiz var benim. Feridun doğru yaz bir şeyi. Doğru yaz. Hayır abi. Çok canım isterdi dün gelmem yetişemedim demiş Ahmet. Ama ne iş yapardın onu merak edeyim. Depoyu mu toplardın? Ne yapardın?
1: Damada geline.
0: Ne yapardın?
1: Damadın ailesinden damada geline iş yapar. Gelinin ailesinden geline damada iş yapar.

almasın. Agora Plus indiriyor. Agora Plus'larda un 25 kilogram 12.99. Babylino bebek apışı 4-5-6-7 numara 8.99. Axe body spray 2.20. Nescafe 200 gram 6.90. Knorr Somos Cotas 24 bulyon 3.30. Agora Plus. Agora Plus. Agora Plus yarım çanın karşısında. Ha başkasının işine yardım ettin. Tamam. Akşam saat işte 12.30 falan gibi herhalde eve geliyorum. Yolda uzattım ya. Bizim köyde Osman abinin evinin orada bir tane setter, bir de yavru köpeği vardı, ona dikkat edemedi. Bir tane setter'a rastladım. Kupay boğazında şeyi de var, tasması da vardı. Bana kuyruğunu salladı. Durup alacaktım diyecekler, çaldı köpeğe. Çipi mi vardır, git uğraş. Nereden çıkmış hayvan gecenin o saatinde, kaybolmuş herhalde.

Dur be. Daha yeni gözlerimi açtım. Bilgisayar daha açılmadı. Haklısın. Dünya dinliyor valla. Ama bu Zeynep'i oynuyorsun. Valla helal demiş Feridun. Ha? Hangi Zeynep oynuyor? Ha? Anlayamadım ben.

Alacaktım be abi. Ben alacaktım senden sonra demiş Ahmet. Abi. Onun kesin çipi mipi vardır. Nasıl çalacağız çipli köpeği? Yoksa ben çalarım. Çok çalayım ben. Baş çalalım ben. Baş çalarım. Benim zaten adım köpek hırsızdan çıktı. Ya bu sarı köpeği çaldım. Ne oldu ne çıktı? Aldık Fehmi dayıdan ne oldu? Deli çıktı. Tam deli. Bırak hayvanın ne uyuduğu belli ne uyumadığı belli. Bırak şarkı aralarında gittim. Hani pahalı terlikler var. Ne onların adı anatomik? Kosk, Rox, Cox, Fox, Cox. İşte öyle marka. İndirimde 45 euroya aldım. Bir tanesini bulamadım. Aradım. Yok bulamadım. Kim bilir nereye götürmüşler. Crocs marka. Yok bulamadım. Bura bütün gece devreye gezer gibi geziyor köpek bile. Sarı olan, kara olancık, siyah olancık çok akıllı hayvancık. Gripledim ondan gelmedim abi diyor Emre. Bana gripliyim yazmamışsın ki. Bu akşam zor Gürkan abi başka akşam kısmetse demişim. Oo Gürkan Esnoğlu'na yemeğe çıkmak öyle herkesin nasıl kısmet olmuyor arkadaşım. Dışarıda boşta ne işi var çipli köpen babi demiş Ahmet. İşte gecenin o saatinde ne işte kesin bir avcı falan kaçırdı onları. Kayboldu yolunu falan kaybetti onlar. Bir de yanında küçük yavrucu vardı galiba.

0: benim cookie'yi vereyim sana. Çok tavşancığım. Çok. Vereyim cookie'yi. Çaldın köpek Selim'i çıktı. Selim mi çıktı? Sıkma canını, mal sahibine çekermiş diyor Leblebci Hüseyin Agam. Deli mi çıktı diyor. Vallahi deli be Hüseyin Agam, yemin ederim sana. Vallahi billahi deli be ya.
1: Orkestra grup melodiden. Damada geline iş yapar.
0: Bazını sıkacağım geliyor ama ha Gürkan diyor. Ha Gürkan.
1: Damada geline iş
0: yapar. Yapma Gürkan diyor. Ne yapayım, senin çenenden korkayım abi. Sana da bulaştıracağım diye demiş Emre Semerci. Kaç oradan yalancı. Bak İlhan Solis yazıyor, yalan söylüyor diyor. Yalan söylüyor diyor. Gripli mripli değil o, ben gördüm onu diyor. İlhan amcam.

Fense koymuşsun harman dalı gibi Türk zeybeği demiş. Ha! Bensten uzaklarda kimler ağlıyor? Hayda! Türk zeybeği Diloba Ferdi Tayfur. Başkası eklemiş herhalde ya da ben sana benzettim diyor. Benziyor mu bana? Cookie çok tatlı abi, yakından da gördüm diyor Ahmet. Çok fena oldu, çok fena oldu. Oreo'yu daha çok seviyorum. Sen geldiğinde Oreo var mıydı? Vardı galiba. Ya kucağımda tutuyordum. Oreo o. Yatıyor kucacıma, uyuyor. Gece evinde yatıyor, uyuyor. Bu Cookie ne zaman kapıya cama çıkacağım, hep ayakta. Hep zararda, hep zararda. Bak kız hanım, bende de var bir deli. Evde yırtmadık bir şey bırakmadı diyor Aysel abla. Vay be Aysel ablacığım, ben kediyi içeri almıyorum. Geçen de azıcık onu yarım saatine içeri aldım. Mutfaktaki halıyı paralamış ya, Hızır'ın Naciye'si. Bende de bir Naciye var. Allah billahi ya. Hep zararda bayonlar, hep zararda.

Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibi, boya işleri ekibiyle beraber söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor, söz verdiği zaman da size teslim ediyor. Bu kadar. Bana benden telefon numarasını isteyebilirsiniz. İlektron olarak Sünnetçiköy'de Altay ve Altay Altan kardeşler. Elektrik elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, güneş enerjisi termosfonları, ısı pompaları, klimalar, İlyakolar, Sünnetçiköy'de. Canı börek isteyenler, of, bu kaç satıcında Filiz'e gitsin. Merkez Dükkan Tisios 2, Eski Valilik Binas karşısı, Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube, İrodot'taki Platya'da Fotostar'ın yanında. Üretim yeri, Marinaki 8, konsolosun arkasındaki sokakta. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakao kremalı çeşitler. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Ergastrio'da hem dondurulmuş hem pişmiş börekte. Allah bilirsiniz sevgili dostlar. Recep Recep. Haşim Çolak'a selamlar demiş. Gitti o, gitti. Onun ayağını kaydırdım ben. Gitti o. Efendim Hasan Hijyen Servis, Batı Trakya'nın hijyeni için hijyen servis, hijyen servis Hasan'ı seçin. Hasan'a çok teşekkür ederim. Evinizde, iş yerinizde, tuvaletinizde ferahlı temizlik için, güzel koku için hijyen servisi seçin. Hijyen servis, hijyen servis. Ve hemen karşısında Fatih var. Fatih de koltuk döşüyor, kumaş kaplıyor. Arabaların tavan kaplamaları, kumaş düşemeleri. Fatih ve ekibi. Yehla Fatih, yaşa Fatih. Keletir ya Fatih. Lambır lambır Fatih. Günaydın babacanak, ne oluyor demiş Tanju, ne oluyor be? Dün sana özel istekler yaptım, duydun mu tekrarını? Tanju, günaydın. Trakya'nın kralı Gürkan Bey, tüm çalışanlarımıza kolay gelsin sadaki şarkı. Alüminci Selamiye ve Koyunçosu Sarso'ya gelsin demiş Canbaz Ali Münas. Ella. Kenatir ya bandır baldız. Feride Osman. O da onların köpeğinin fotoğrafını göndermiş. Bizim Cookie'ye bayağı benziyor bu. Bizim Cookie kapkara ama. Oh, sepetin içinde ne güzel hayvancık. Yuvarlanıyor. Oh. Günaydın, kolay gelsin. Bu da benim Milo'm. Oyunlar yapıyor, hayvanları seviyoruz. Sizin gibi demiş. Feride aynen öyle. Hayvanları seviyoruz. İnsanları da seviyoruz. Bazen insanların... İnsanları tanıdıkça hayvanları daha da fazla seviyoruz. Ya. Ben hayvan esirgeme kurumu gibi oldum. Akşam gene anlattım ya, bir yavru köpekcik buldum. Kardeşler onu dövüyor. Yoncada bakıyorum onlara. Tarlada. Baktım yok, hayvan ölecek. Aldım. Şarkı arasında gittim, bugün kontrol ettim. Su koydum. Sonra da gidip güzelce bir doyuracağım onun karnını. Konservecik vereceğim. Bakalım inşallah iyileşecek. Çok bitkin halde. Seni de avukata vermesinler köpekler için. Benim bir komşucum kaldı mahkeme yapacaktı beni köpek için. Bir korktum diyor İlkan. Mahkeme yapacaktı seni bir komşu köpek için. Niye ki? Aga çalsana bir Bulgar havası demiş Emre. Emre, senin kafacın sakat mı kardeşim? Delinin elini bellediği gibi hep bellediğin bir Bulgar havası da Bulgar havası. Bulgar havası ne be? He? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim, sen büyüksün. Duydum, nerede bu Tanju dedim, bana hak versin diyor dedin dedi. Aa, başka yerde başka şeyler de söyledim. Çok daha anlamlı şeyler söyledim sana, erotik mesajlar gönderdim. Ölüp gitmedi ya, Haşmet'in dönüşü muhteşem olacak demiş Recep.
olacak. Çok dedikodu, çok demiş Tarkan. Elif Karaosman, iyi yayınlar, iyi günler dilerim demiş. Hoş geldin Elif'im, hoş geldin. Benim diyetisyenim, hoş geldin. Vay Oğuz, listene harfiyen uyuyor. Akşam iki yudumcuk şey yedi, şaşırdım kaldım. Pastırmalı börek aldık, yemedi. Ondan sonra saganak aldık, yemedi, peynir yağlı dedi. Ondan sonra bir parçacık balık ye dedim, azıcık benim balımdan yedi Oğuz. Şaşırdım kaldım. Şaşırdım kaldım kız ana. Beni bile yiyecekti. Ay pardon, hiç yemedi. Onun da senin pahalı terliklerini gibi terliklerini çalmış köpekler diyor İlhan. Anacınız tattı mı köpek terliği, bulamıyorum da bıraksan İlhan. Keşke terliğe GPS taktırsaydım. Ahmet Muzaffer abi. Günaydın.

0: para bu Bengema. İlkan.
1: 7,5
0: Dektire dektire dektire dektire.
2: Çektir çektir çektir.
0: Dektire dektire dektire dektire.
2: Çektir çektir çektir çektir.
0: Sıra bastıra bastıra bastıra. Dektire dektire dektire dektire.
2: Çektir çektir çektir çektir.
0: Pızağlarım var.
2: Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin yayınlar derim demiş Hüseyin Mehmet. Güzel bilir misin demiş Tarkan. Çok dedikodu yapıyorsun güzel bilir. Ne diyorsun be Tarkancığım? Ver coşkuyu Gürkan. Ya bir Selanik demiş. Sali Mesut. Sali. Zattırı zattırı zattırı zattırı. Çektir. Çektir çektir çektir çektir. Zattırı zattırı zattırı zattırı. Mesut. Yaşa Mesut, yaşa Mesut. Sevgili dostlarım. Şenol amcayı çağıralım.
0: Salla salla.
2: Salih Mesut Salih'i çağıralım. Mesut. Traktörlerin tamiri, bakımı, servisi. Solis ve Köti marka traktörleri. Tırıya, Kronya, Atokes, Dorsiz yapıyı. Vallahi billahi bak. Gidin yakından görün. Her türlü ikinci el traktörü alıyor ve satışını yapıyor.
0: Gireyim bak.
2: Ve aynı zamanda tarım aletlerinin, karoların sulama beklerinin tamirini yapıyor. Traktörlerinizde kabin mi? Türk malı en uygun fiyatlı kabinler. Mesut'ta.
0: Niye aldın?
2: Niye verdin? Niye almadın? Niye vermedin? Niye satmadın?
0: Bastır bastır.
2: Bastır bastır. Faik. Faik. Faik gidemedi mi? Ben izin alamadı mı? Faik'in yanında çalışanlar. Akşamları biraz tembel oluyoruz demiş. Anacığım. Feridun'un köpeciğine bak. Vay vay vay vay vay. Bunun cinsi ne? Feridun. Vay gene vay gene vay gene vay gene. Vay gene vay gene. Kucağını almış. Yürümekten yorulmuş hayvan. NBA sevgi. Kedi aldık sanırdık köpek gibi ısırıyor demiş. Kedi aldık sanırdık köpek gibi ısırıyor demiş. Benim Naciye de öyle. İnan canı isterse sevdiriyor kendini. Fakat hayvan gelip geç, deyip geçmeyin. Cookie geldiğinde, Cookie ve Oreo geldiğinde iki hafta yemek bile zor yedi. Bize hiç bakmadı. Benim arkamdan falan hiç gelmedi. Şimdi alıştı. Şimdi Cookie ile oynuyorlar. Goba goba geliyorlar Cookie ile ama... Naciye çok feda. Dün sevmeye kalktım, beni de ısırdı. Benim kedi de öyle. Hiç kendini sevdirmiyor. Can isterse azıcık sevdiriyor, o kadar. Kediler böyle yaratıklar. Vallahi billahi beni ikinci yere gitti. Dün gene ısırdı. Geçen de bir kere ısırmıştı.
0: Kıvırın kıvırın.
2: Köpekten beter, köpekler hiç ısırmıyor. Kıvırın. Gürkan abisinden çok işi olan çık çık oyan şaba. Gürkan Akası'ndan, Gürkan Esnoğlu'ndan oynayanlara, oynamayanlara, canı oynamak isteyenlere şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba.

Gürkan Esnoğlu'ndan, Gürkan Esnoğlu'ndan oynayanlara şabam. Gürkan Esnoğlu'ndan Korifi'ye şabam. Korifi, yarın akşam canlı müzik var. Köfte, abicim böyle köfte yemediniz. Hakikaten yemediniz. Muhteşem köfteler, muhteşem fiyatlarla, muhteşem ciğer sarma, muhteşem güveç, hafta sonları çevirme, Korifi'de. Bulatköy'ün gururu, Korifi. Haydi Erdal, dostlar.

0: varın acaba?
1: Kranchi Memo'dan. Oynayalım komşulara şaba. Kranchi Memo'dan şaba.
0: Salla salla.
1: Bize şaba yok mu diyor Emine. Yok. Sen Bulgar havası istesin. Ondan sana şaba yok.
0: Arkadaşlarla. Güveyim babasına. Dönüyorlar şaba.
1: Ela chico. Stiak se ta dulap ya. Ela chico.
0: Şenol amcasında şaba. Şenol amcasında şaba.
1: Gürkan abisinden şaba.
0: Geldi Şenol amcasında şaba. Geldi Şenol amcasında şaba.
1: Radyoların kralı Gürkan abisinden şaba.
0: Geldi Şenol amcasından geline.
1: Gürkan abisinden İlkan Aşşama. Gürkan abisinden İlkan Soliste Şaba. Türkiye'de Şenol amcasından Şaba. Ella. Cıstak cıstak cıstak cıstak.
0: Şenol amcasından.
1: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tin aftare.
0: Salla salla.
1: Salla salla. Vur duvara vur duvara vur duvara.

Bakanlık asıl soruyu yine yanıtsız bıraktı demiş Hüseyin Zeybek. Soruyor bakanlığa cevap alamıyor. Hastalık okullarına kayıttaki hukuki kriter nedir diye sormuş. Hüseyin Zeybek gene cevap alamamış. Gene sor. Azimle sıçan taşı delermiş. Gene sor bakalım cevap verecekler mi? Çıkarına gelmeyen şeylere cevap vermiyorlar. Benim gibi. Aynı benim gibi bakanlık.

Diyor Gürkan'dan Necdet abisine, Aynur ablasına çok büyük şabak, çok büyük şabak. Necdet abi özellikle sana en büyük şabalar sana. Kefeni yırtan Necdet agasına şabak. Yırttın kefeni, yırttın kefeni. Oh, oh, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz, yaşa. Seneye Necdet abi gelince Çiko'dan beni krallar gibi yaşatacaklar, krallar gibi yaşatacaklar. Bu cebimde

yılbaşında tüm aşıların da oldu mu yırttı diyor Aynur ablam. Dikkat etsin yeni yıla, yılbaşına kadar. Gözleri boncuk mavi. Oha demiş Recep. Ne oldu be? Haşim çaldıramıyor böyle şarkılar değil mi? Ne oldu be? Oh ne güzel şarkı. Yaşa yaşa demiş. Haşim hiç böyle şarkılar çalmazdı demiş Recep. Çalmaz tabii. Bizi bu şarkıları çaldığımız için müftülere şikayet ettiler. Biz neler çektik neler. Ya.

Rosalyn. Rosalyn'in şişabı. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, çantalar, aksesuarlar Rosalyn'de. Gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri Rosalyn'de. Tesettür giyim Rosalyn'de. Hacı Osman'ın olduğun yerde, Espresyonist'in yanında. Demokrito 1'de. Rosalyn. Rosalyn. Rosalyn. Abi. Gözleri boncuk mavi. Foto City Sapes.

Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, Rodopil'indeki yaşayanlar şanslı, bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi, şeker gibi yufka, şeker gibi yufka, Trakya yufka, Trakya yufka.

0: Just Green. Çamaşırlarınızı Just Green ile yıkayın. Muhteşem olsun. Efendim Just Green kimyasal madde barındırmayan çamaşır deterjanları, pişik yapmayan, alerji yapmayan deterjanlar. Just Green. Yumuşatıcılar Just Green. Bebeklerin biberonlarını, eşyalarını temizlemek için Just Green. Just Green bulaşık deterjanları. Çok yakında ürün gamına birçok çeşitli etkileyecekler. Just Green. O konuya girmeyelim demiş Recep. Gir canım. Nasıl? Her konuya giriyoruz biz bu programda. Sansürsüz bu program. No sansür, no sansür.
1: Ya bu bir tarafı kaldı.

konuya girmeyelim. Önemli olan bize gurbeti hafiflettin bakam demiş. Şu Recep yaşa be, yaşa be, yaşa be. Yaşa be. Seneye inşallah nerede akşam orada sabah demiş Aynur ablam. Aynen öyle. Hak ettiniz onu çoktan ikiniz de. Aynur abla. Ötekileri yine Haşim tembihlemiş, dinlemeyin onu diye. Senin haberin var mı Recep? Seni tembihlemedi mi? Onu dinlemeyin demiş ötekileri. Bak geçen gün yazdı, kızmış onlara. Ondan beni dinliyorlar ama yazamıyorlar.

Takıcı takıcı. Sonlara çok teşekkür ederim. Sonlar Ali'ye sevgili dostlarım. Sonlar. Sonur'un daireleri var. Sonur inşaat mühendisi, mimar mühendis, hepiniz biliyorsunuz ve Sonur'da satılık çok güzel, harika, lüks daireler. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenin

yapıyorsanız ödeme kolaylıklarıyla gelin Mesut'a başvurun. Gucu gucu gucu gucüme gucüme. Zırtak zırtak unanma. Hadi konu istan kontenida. Yaşa Gürkanar yaşa. Deli miyiz demiş Cüneyt Hasan, deliyiz. Gucu gucu gucüme deli.

Göbecimi göbecimi yapıştır, acemiyim yavaş yavaş alıştır. Dinletebilirsin de istersen canlı yayında az dakika zaten demiş Nurgül. Dur şimdi bozma bizim oyunumuzu Nurgül.

bu et buradan kalayan belaya demiş Ahmet Bayram. Yaptırmadın mı? Benim son sorularım var. Kızanlar var, Şakirler. Beyiklıköy'de şey var. İbrahim abi var, Alper var. AdBlue. 187 kilometre sonra motor çalışmaz. Dizel arabaların bu problemi var işte Ahmet.

Ha şimdi bak unuttum nerede olduğumu. Gucci'me Dedaç Komutinik Santi yolundayım demiş Recep. Ne zaman be ya? Ne gün Dedaç Komutinik Santi be? Ama burası Almanya be. Aman sen neredeydin? Almanya'daydın değil mi? Hollanda'da mıydın? Neredeydin sen? Unutuyorum ben. Rakı isteye canım Gürkan Aga demiş. Çok günah. Çok günah. Çok. İyi yayınlar Gürkan abicim. Yücel Arzen ve Devrim Güneş'ten iki alyans şarkısını dinletir misin? Sevgiden seviliyorsun demiş. GR.

İptal ettireceğim, sonra kıtadan geçmeyecek diyor Ahmet. Şimdi ben de Kefalonya'dan araba kiraladım. Tatilde yazın. Motor yazısı, motor işareti yanıyor. Motor. Aradım dedim, bile bile dedim. Bile bile. O da dedi şey yapma dedi. Ona takma kafayı dedi. Bizim abi burada dedi kötü benzin koyuyorlar, ondan öyle oluyor falan dedi. Takmadım kafayı, hiçbir şey olmadı. Kefalonya'dan sakin olsa geçirdim arabayı, beni geçirmek yasakmış. Kağıtları imzalarken görmedi mi dediler bana. Ben kağıtlardaki küçük yazıları mı okuyayım be? Allah Allah. Hiç okumadan imzalıyor.

Abi sen gittiğinde diğer arkadaş program alıyor ya, ona söyler misin biraz canlı konuşsun, çok hafif konuşuyor, çok ağır demiş Tarkan. Ben ne karşı Beray'ımın şeyine be? Benim gibi delişman mı olsun, deli deli mi konuşsun? Az sen gene. Yapma sonra kendine be sen.

Ne olacak bu insanların bu AdBlue sorunu Bayfer? Ne olacak bu AdBlue sorunu be? Halil Osman Bey, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyi ki varsın demiş, iyi ki sizler de varsınız. Pamere, Mona Lisa, Tuzcuköy'de. Mona Lisa'da 2000'e yakın gelinlik var. Mona Lisa monodromos, tek yön. Tek yön, bu kadar gelinlik kimde var be? Ha? Türkiye'deki gelinlikçilerde yok. Hacı abla 30 yıllık tecrübeyle bu işin uzmanı, bu işin ustası. Evet, canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, her türlü süsleme işleri Mona Lisa'da. Çok teşekkür ediyorum Mona Lisa'ya programa yaptığı katkılardan dolayı. Tuzcuköy girişinde diyoruz. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık diyoruz sevgili dostlar. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden perşembe. Perşembe değil, perşembe.

0: ben pastırmam, pastırmam. Konyalı'dan başkasına.
1: Haydi tane.
0: AdBlue bizim işimiz Gürkan abi, çözeriz demiş Alper. Duyuyor musun Ahmet Cazgır'ın? Sen AdBlue için kime gidiyorsun? Çözememişler senin işi. Cazgır'ın git Alper'e. Senin işi çözecek. Bir daha AdBlue problemi sorunu çıkarmayacak araba. Onlar bu işte eski. Onlar bu işin uzmanı. Onlarda son model tezgahları var. Tak tak tak tak. Hemen problemini hallediyor insanı.

0: O yeşil şişe farkımı çekti. Beyaz şarap olmasın önünde demiş. Cüneyt, içmiyorum Cüneyt'im. Benim önümdeki suratiydi. Bir surati, bir şişe surati kola zero ile karıştırıp öyle içtim. İçmiyorum diyorum. İnanmıyor musunuz siz bana be? Ama benim iki tarafımda imam, ben imam torunuyum iki tarafta. Hem anne tarafından hem baba tarafından be. Gitme, kimseye gitmedim abi. Problem var mı bilmeyen de çok hızlı bitiyor işte. Bir kere baktırmak lazım demiş Ahmet. Git, git. Git Alper baksın.
1: Haydi tane.
0: Çok iyi bakıyor o kızdan. Git baksın bakalım, çok çok çabuk bitiyor de. Ben bunu adbulu yetiştiremeyeyim de. Ne bu böyle de?

Dükkan köşe. Esnafı da Ayşe. Silogim. Konstantin'in olduğu yerde. ...1984'ten beri hizmetinizde, seçin. Ve Rodopis, San Siro ürünü, gül suları, kolonya. San Siro'nun kendi ürünü, mis gibi limon kokuyor bu Rodopis kolonya. Seçkin bakkalda, marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında bulabilirsiniz. Rodopis gül suyunu pastanelerde kullanabilir. Drop pastanesi kullanıyor mu? Beni dinliyor mu Drop? Drop kalfa pastanesi kullanıyor mesela. Lokumları mis gibi gül kokuyor, mis gibi. Gerçek gül suyu. Yenilebilir, içilebilir. Oranıza buranıza sürülebilir gül suyu. San Siro farkıyla Rodopis. Süslemecileri 5 litrelik ambalajlarda satılıyor süslemeciler, özel kolonyalar. Haydi efendim. Agora Plus. Ondan sonra ikiledik ama tamam. Tünaydın Gürkan Bey kardeşim, geçilmez Çanakkale'den selamlar saygılar demiş Abdullah Aykan Bey abi. Abdullah Aykan Bey abim hoş geldin. Hayatında olması gereken insanlar, yaralarına dokunmadan sana nasıl saracaklarını bilenlerdir demiş. Abdullah Aykan Bey abim.

0: Diyarbakır yoluna, ley Diyarbakır yoluna. Yancesin yoluna, feyruna, cesin yoluna.
1: Düne kadar meyhaneden çıkmazdın Gürkan abi, şimdi başımıza imam kesildin demiş Cüneyt Hasan. Nerede gördün sen beni meyhanede? Ben meyhanede her zaman görürsün. Meyhaneye gidince içki içiyor mu demek oluyor? Hem içerim içmem size ne be? Ne size ne be?

KÇÇYP Partisi'nin başkanıyım ben. KÇÇYP Partisi'ne üye olacaksanız karpuzun çıkardığını çeker derneği çıkarmadan yemek önemli değil. Bir de içki içmeyeceksiniz. Biz içki içmiyoruz. Akşam o masada gördükleriniz hepsinin içinde gazoz vardı, su vardı, soda vardı. Biz öyle bir tarikatız. İnsanları içi içeceğiz diye aldatırıyoruz. Bizim tarikat çok arasını gözlü tarikat. Biz o şeylerin içine karpuz suyu dolduruyoruz da içiyoruz. Ya çekiyoruz annem beraber.

geçen yıl Çipura'ya köklenirken imam torunu değil miydin diyor Faik. Ne zaman köklenmişim ben Çipura'ya be? Ömrü hayatımda Çipura işlem yok benim. Kuru iftiradan saklasın ya Allah insanı.

Dur bak 5 dakika ne uykun kalacak ne bir şey diyor Faik. Ya durayım 5 dakika durayım tamam. Hadi 34. 12.44'e kadar duracağım konuşmadan.

Faik sen nereden yazıyorsun? Sen hani ava geçerdin, ne oldu? Ha? Patron izin vermedi değil mi? Ha, bir ke... Ha, onu okuduk. Kocaköy'ü geçerdin, görmezdin, yürü git demiş Faik Tuzeci. Ha? Ne zaman olmuş o hiç be? Akşam geçtim Hıdır'la konuşurken. Vay, çıkışı konvoyu geçtim, nasıl sinirlendim, nasıl sinirlendim. Ta gittim Balaban'ın oradan çıktım. Ta şeyden çıktım. Ne koruyor orası? Petokor'un oraya çıktım. Vallahi billahi ya. Hep de bu Hıdır'ın yüzünden. Kral FM'deyken çok çalardık bu şarkıyı. O zaman çok meşhurdu. Kral FM'deyken. Yücel Arzen, Devrim Güreş, İki Alyans, bir de Eylem Aktaş'ı var, yüreğimden tut. Ben bu akşam kaçıyorum demiş Faik.

mikrodalgayı getir bugün bana vereceksen diyor kardeşim. Çok uykum var, şimdi uyumaya yatacağım. Akşam 9.30'a doğru kalkacağım. Ne mikrodalga ne megalodalgadan ulaşamam hiç. Ne mikrodalga aldım, dünyanın parasını verdim. Endik o zaman yere delen eski mikrodalganın yerine sığmadı. Uzun geldi bu. Şimdi onu kardeşime vereceğim, yeni alacağım. Bende para çok, nasıl olsa. Paçalarından akıyor paralar. Patır patır patır patır. İyi bari Kristopoli'ye çıkmamışsın diyor Faik. Aa, o konvoyu da geçseydim. Vallahi billahi. Hıdır'ı yere yere atardım Hıdır'ı. Ama nasıl bir duygu biliyor musunuz, konvoyu geçmek? Vallahi billahi çok acayip bir duygu.

0: bilmezler nasıl uyandık.
1: Hani durma.
2: Hiç unutmuyorum, bir cumartesi miydi, pazar günü müydü, hafta sonuydu. Hava güneşli, yaz başlangıcı olabilir, yaz sonu olabilir, hatırlamıyorum. Köpekleri doyurmaya gittim, Nursel ablamın köpeğine kroket vermeye gittim arka tarafa. Bir yerden bu şarkının sesini duydum. Yıllar önce ve bu şarkıya aşık oldum. Hepimiz aşık olduk. Bu şarkıya değil ama çalacağım şarkıya. 7 yıl önceydi. Zaman ne çabuk geçiyor. 7 yıl olmuş. Sonra bir ara hep her gün dinlettim size. Her gün dinlettim, her gün dinlettim bu şarkıyı. Bu şarkıyı. Niye öyle diyorsun bana be? Sen Arkim Alakas'tın be Balakas'tan. Proedros'tun Balakas'ların.

Sen bana yine kör kütüktün dediğin için öyle diyorum sana. Fay. Alındın mı? Ay Faik yapma sana. Gider ayak. Kırmayalım birbirimizi. Nereye gideceksin sen ablanma? Yoluma. Ay Gün Oros'a mı gideceksin? Ha güzel. Çok severim bu şarkıyı demiş Enbiye bende.

Rosalyn, çok teşekkür ederim Rosalyn'e. Butik çok güzel bir plaka yaptırmışlar. Ne işte onun adı ne? Çok güzel. Çok beğendim. Akşam dikkat ettim. Dikkatli baktım. Rosalyn Gamze. Abi elbiseler, kombinler, çanta aksesuarlar, yelekli ceket, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim. Rosalyn.butik.com adresi Instagram adresi, Demokrito 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Neden kör kütük değil miydin? Sana ne? Bak şarkılarına sen demiş Faik Tuzacı. Hiç umut yok. Kör kütük değilsen var mısın Bahse? Bir damla bile alkol almadın mı? Bahse var mısın ama sen de böylesin. Sadece lafsın. Ya bu konusunda da Bahse girmeye kalktık. Orada da fos çıktın. Şimdi de fos çıkacaksın. Var mısın Bahse? He? Şahitlerim var orada. Masada. Ama senin mangan bu kadar. Kofti mangas ise kofti mangas. Monologia ise refiyle. Praximizden.

0: Ödür, Netflix'ten mail gelmiş. Kışlık yeni diziler, yeni filmler geliyormuş Netflix'e çok yakında. The Trap. Biliyor musun The Trap?
1: Hemen bir bakıyorum abi. Biliyorum abi. Şimdi Netflix'in kendi sayfasından da baktım. The Trap 13 Ekim'de Netflix'e gelecek 6 bölümlük bir Alman psikolojik gerilim mini dizisi. Konusu şu: yazar Lisa kız kardeşinin öldürülmesinden sonra yaklaşık 10 yıldır evinden çıkmıyor. Sonra bir gün televizyonda gördüğü bir adamın kardeşinin katili olduğuna inanıyor ve adamı yakalamak için kendini yem olarak kullanıp bir tuzak kuruyor. Dear Child'ı yapan ekipten geliyormuş bu dizi. O yüzden eğer polisiye, gizem, psikolojik gerilim hoşuna gidiyorsa bu tam senlik olabilir. Bak, fragmanı da burada.
0: Evet, fragmanına da bakarım. Bir dizi daha geliyor. Ayın 9'unda Animals. Hayvanlar.
1: Tamam abi, ona da bakalım. Evet abi, hayvanlar yani Animals. Netflix'in ayın 9'unda gelecek dediği diziden bahsediyorsun. Başlığı biraz genel olduğu için insan acaba belgesel mi dizi mi diye düşünüyor ama
0: evet.
1: Sen biraz daha detay verirsen ona da bakabilirim.
0: Vermiyor yani, Animals diyor. When their son is kidnapped and lay a mayoral candidate, İngilizce mi ifşa etmeyelim?
1: Tamam abi.
0: Abi neymiş bunun konusu?
1: Şimdi buldum abi.
0: Evet.
1: Tabii konusu şu: oğulları kaçırılınca Los Angeles Belediye Başkan adayı ve eşi fidye parasını bulmaya çalışırken tüm dünyalarını alt üst edebilecek seçimler yapmak zorunda kalıyorlar. Ve önemli bir düzeltme, Animals bir dizi değil, film abi. Başrolde Ben Affleck var, Kerry Washington eşini oynuyor. 9 Ekim'de Netflix'te. Evet evet, toplam 1 saat 48 dakika sürüyor.
0: Evet, bir tane daha var bir dizi, yine 9'unda geliyor. Take Charge of My Heart.
1: Tamam, hemen bakıyorum. Take Charge of My Heart. İsmi tam pembe dizi fabrikasından çıkmış gibi. Onu da biliyorum. Sen 9 Ekim'de gelecek olanı diyorsun.
0: Hı-hı. Onu diyorum. 9 evet. Ekim'de gelecek olanı. Bir de çok birkaç tane daha var ama fazla zaman almayalım. Zamanın sonuna geldik. Burayı kapatmamız lazım programı. Bir de Mike Tyson'ın hayatı var. Bu önemli bak, Tyson.
1: Tamam, bakıyorum.
0: Ayın 13'ünde geliyor. 13 Ekim'de geliyor Tyson.
1: Tamam, ona da hemen bakalım. Tamam, Tyson'la 13 Ekim'de geliyor abi. Not ettim. Mike Tyson'un hayatı zaten başlı başına bir senaryo. Sen şimdi programı kapat, yoksa 14 Ekim'e kadar Netflix anlatacağız.
0: Öyle mi yapayım? Tamam. Hadi beraber kapatalım programı o zaman.
1: Tamam. Hadi bakalım abi. Radio City 107.6'da radyo terapinin bugün de sonuna geldik. Güldük, konuştuk, biraz da Netflix'e daldık. Arada Hıdır'ın 35 avroluk Mercosize sabıkasını da tekrar açtık tabii. O dosya zaten kapanmıyor. Mikrofonun başında Gürkan Nesinoğlu, karşısında her zamanki gibi başına bela olan Hıdır Kudur vardı. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Kendinize iyi bakın, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Radio City 107.6, şimdilik hoşça kalın.
0: Sizi seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Programımızı güzelleştirdiniz, renklendirdiniz. Programımıza renk atan, programımıza destek olan tüm sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Yarın sabahınız bitmezse 8 az geçe görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Yaşlı efendim Batrike'nin ilk özel videosum. Radyosu'dan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1-5 dakika geçiyor. Perşembe gününde ve Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Eski poplarla başlıyoruz, yenilere geçiyoruz. Ağır şarkılara geçiyoruz, orkestraya geçiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz, istek şarkılara göre takılıyoruz.

Yakın görmekte zorluk çekiyordum. Göz doktoruna gittik. Yakın gözlüğü verdi. Şimdi bilgisayarı daha iyi görüyorum. Hadi bilgisayarı görüyorum da. Küçük yazıları zorlanıyorduk okumakta. Mesela saati puslu görüyordum. Şimdi denemek için taktım, hakikaten yaşlanmışık. Yani insan yaşlandıkça sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Hiç kimse gençliğinde sağlığının kıymetini bilmiyor. Sağlığımızın kıymetini bilmek lazım. Yaşlandığı zaman insan geçmişte yaptığı hatalar ortaya çıkıyor. O yüzden sağlıklı yaşamak gerekiyor. Genç yaşlarda. İleride sağlık sorunu olmasın diye. Her neyse, her yaşın farklı güzelliği var. Genç yaşlarda hızlı yaşamak gerekiyor. O yüzden hızlı yaşadık diyelim. Sponsorlarımızın aktaralım, başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköl Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yıllardır sizlere hizmet veriyorum Kozköy Mahallesi'nde. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirmem, arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirmem, deri ya da bez sizin tercihinize kalmış. Arabanızın farlarını temizlemem, arabanızın camlarına füme takmam, multimedya ses sistemi denişimi takımı yapılır. Uzaktan aç kapama takılır. Alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonu 697 77 40 096.

bitti. Saç ısım ne? Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız ya da eski evlerinizde su ve çeşme tesisatı işlerim. Yeraltı kalorifer sistemim, güneş enerjisi, doğalgaz bağlantısım. A'dan Z'ye. Ev tesisatçısım ve Alaaddin. Sizlerin yanınızda.

Hakan Peker'den başlıyoruz. Camdan Cama'yı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim. Trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanalım araçlarımızı.

Hakan Peker'den dinledik. Camdan Cama'yı dinledik. Şimdi de Rüya Çağla'yı dinliyoruz. Çiçine isimli şarkısı. Meksikano. Adnan için gönderelim. Kolay gelsin diyelim Adnan'a. Şimdi iş yerinde mi dinliyor? Arabada mı dinliyor? Balkanda mı bilmiyorum. Adnan'ın nerede ne yaptığını kimse

Devam ediyoruz. Rüya Çağla'dan dinledik. Çiçine'yi dinledik. Kavala'dan. Kavala yerinde madden. Havayı güzel bulmuş. Kavala'ya kadar gitmiş. En fazla 3 gazilere kadar gidiyordun. Şimdi Kavala'ya kadar gitmişsin.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Mustafa Sandal'dan dinledik. Bu kız beni görmeliydi dinledik. Şimdi de Ajda Pekkan. Arada sırada aklıma geliyor.

Ajda Pekkan'dan dinledik. Arada sırada aklıma geliyor. Şimdi de Cem'le devam ediyoruz. Seviyor isimli şarkısım. Yemekli'yle İrfan için gidiyorum. Onun tüm dostları, arkadaşları için gidiyor şarkım. Kolay gelsin İrfan.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: 0. Kısacık reklam aramız oldu. Bilgiliğimiz devam ediyor. Camlar Altındayı dinliyoruz. Mustafa Taş'tan.

Doktor Muazzez Onur Şen'i dinledik. Şimdi Mehmet Çelik Lingo Lingo şişeleri dinliyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Birilerine baka baka durur. İnce giymiş o günleri savurur. Sponsorlarımızı aktaralım. Şarkıyı dinleyeceğiz. Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin. Çay üstünden okul yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan bataryaları. Arabanızın lambaları, sarı ise led, beyaz. Multimedya ses sistemi, takımı ve denişimi. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, Çay Üstünde. Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonum 697-77-40-096. Alüminyum ustasım Serkan. Kozkuyolu Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum

enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik, ev tesisatçısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 numaralı telefondan ev tesisatçısı Alayten'e ulaşabilirsiniz.

Şarkıyı başa alalım, baştan dinleyelim. Ayrıca Logistis İsmail arkadaşıma göndereyim şarkıyı. Kolay gelsin diyelim. O da sizlere Kiat işlerinde, takıldığınız yerde Kiat işlerinde yardımcı oluyor. Doktorların binasında. Şimdi sokağın adı bilmiyorum da. Mahkemeden giderken bayağı bir gitmek lazım. Konsolosluğun arka caddesine dönerken köşede sol tarafta binada hizmet veriyorum, ikinci katta. İsmail yazıyor. Marina Kibir. Bakar bakar bakar dururum ince giymiş giymiş üstüne. Hakikaten gözlükleri taktık, iyi görüyoruz bugün. İsmail'e de kolay gelsin diyelim. Çalışanlarına Kiat işlerinde hızlı ve genç, dinamik biri.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Şimdi de Ferdi Tayfur, Mor Güllerin Kokusuna. Al beni de asker eylem, sevenlerin ordusuna.

Ferdi Tayfur'dan dinledik. Mor Gülleri dinledik. Şimdi de Ümit Besen. Yalancısın sen.

0: benim gözüm.
1: Ümit Besen'den dinledik Yalancısın Sen isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Cengiz Kurtoğlu. Sevmek kim? Sen kimsin?

olacak. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru.

Arif Susam Nerni dedik. Nikah Memuru'nu dinledik. Şimdi de Emrah. Götür beni gittiğin yere.

Emrah'tan dinledik. Götür beni gittiğin yereyi dinledik. Son şarkımız Ümit Besen'den geliyor. Gideceğim ona. İsterse Kovsan'ı dinliyoruz. Şarkıyı başa alacağız. Baştan dinleyeceğiz. Vaktimiz yetecek. Sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim bugünlük. DFDS Saçısım Alaytın. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı, profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytın. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılmaktadır. Ersat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nol telefondan ev tesisatçısı Alaytın'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz alüminyum ustası Serkan. Kozkoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Yılların tecrübesiyle evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tunic. Çay üstünden okul yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, LED lambalar takımı, uzaktan aç kapamam, alarm sistemleri, multimedya ses sistemi, arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin'in çay üstünde telefonu 697-77-40-096. Şarkıyı başa alalım, baştan dinleyelim çünkü 3'te saatimiz girecek. Tekrar görüşmek üzere. Esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.
1: Ekim ayından herkese merhabalar arkadaşlar. Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Eylülünüz nasıl geçti efendim? İnşallah güzel geçmiştir. Yazı bitirdik artık, yani yaz duygusundan tamamen kurtulduğumuz ay gözüyle bakıyorum ben. İnşallah herkes için güzel bir ay olur. Ondan önce inşallah herkes için güzel bir program olur. Keyiflendirmeye, neşelendirmeye, eğlendirmeye geldik efendim. Programımızın sonlarında birazcık duygusala da bağlıyoruz. Güzel şarkılarımız var. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Annemi dişçiye götürdüm, kadın bir dişçi. Gittik, oturdu annem koltuğa, ben de yanındayım. Dişçi ağzıyla ilgili ne diyecek, ne yapılabilir, ne olacak, ne bitecek ben de duyayım dedim hani. Annem anlamaz diye değil tabii, o da anlar da. Ben de duymak istedim bakalım ne oluyor. Şu sol tarafta bir dişim ağrıyor dedi. Açalım dedi ağzımızı kadın dişçi. Açalım ağzımızı. O da ilginç bir laf değil mi? Açalım ağzımızı. Hep beraber mi yani? Hani dişçilerin muayenenin başında yaptıkları bir şey var ya, metal bir şeyle dişlere vuruyorlar teker teker. Bu ağrıyor mu, şu ağrıyor mu diye. Onu yapmaya başladı. Vurdu bir tanesine. Çıt çıt, bu ağrıyor mu? Hayır. Yanındakine geçti. Çıt çıt, şu ağrıyor mu? Hayır. Bu arada aslında çıt çıt değil. Çat çat. Çünkü bayağı güçlü vuruyor. Abla o kadar sert vurursan ağrımıyorsa da ağrır zaten yani. Çat çat. Sanki kırmak istiyor gibi. Kendini bir bilgisayar oyununda falan mı zannetti bilmiyorum. He, vurdu kırılsın, üzerinden bir 5 puan yükselsin falan, onu mu bekliyor? Bu arada annemle konuşuyorlar, bir şeyler soruyor, annem söylemeye çalışıyor falan. Şimdi normalde böyle şeylere takmam ama kadın annemle senle benle konuşması nedense beni biraz rahatsız etti. Ne zaman dolgu yaptırmıştın, hangi dişin ağrıyor, biraz daha aç ağzını falan. Sonra abi ucu çengel gibi olan bir alet aldı eline. Kadının üst dişlerinden birine bir geçirdi aşağıdan şak diye. Bu ağrıyor mu dedi. Yo rahat ol, al bir balta, keser, çekiç falan yani. Dilediğin gibi dal, ağız burun filan.
1: Ağrıyor mu?
0: Abi ben kadına iyice ayar oldum. Konuşmaları filan. Sonra şöyle bir şeyler dedi kadın. İşte şurada çürük var, buraya dolgu yapılabilir ama köprü olmaz. İki boşluk var orada yan yana filan. Anlatabildin mi dedi. Ben de o sinir olmuşlukla dedim ki, anlatabildin. Klinik buz kesti abi. Kadın böyle bir kaldı, çevirdi kafasını bana baktı. Elinde aletler, ne diyeceğini bilemedi hani, ne oluyoruz ya gibi. Böyle iki saniyelik çok garip bir an yaşandı. Sonra şey dedi suratıma şaşkın ve biraz bozulmuş bir gülüşle. Güzel o zaman. Neyse sonra baktı işine sağ olsun, yaptı etti ama neredeyse değiştiriyordum dişçiyi. Bir de o tavırlardan sonra da devam etmeye bayağı zor karar verdim aslında. Hani çünkü böyle bir durum olmuş, sonradan nasıl yapacak yani. Sen misin anlatabildin diyen diyerekten kim bilir o ağza neler yapacak. Ama doğru düzgün yaptı sağ olsun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Dünya ile ilişkisini kesen Kuzey Kore'de koronavirüs oradaki koronavirüsmüş. Yani Kore'ye oradan koreno, hani biliyorsunuz müzik dünyasını, dünya müzik dünyası ne ya?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Dünyanın farklı yerlerindeki farklı kültürlere göre kahvaltı alışkanlıkları ne kadar büyük farklılıklar gösteriyor ya. Mesela bir belgesel kanalında denk geldim. Küçük bir zengin çocuğuna favori kahvaltısını sordular abi. Ve o minnoş sesiyle şey dedi. Kurabiye ve sos. Kurabiye ve sos. Ya sucuk, kaşar, yumurta, peynir falan değil yani. Kurabiye ve sos. Benim de aklımdan otomatikman şu şarkı geçti niyeyse. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönüllü sen.
1: Tuncay Saran Show.

0: Bizim çocuklar bugünlerde bir türlü hastalıklardan kurtulamıyorlar arkadaşlar. Yüksek ateş, öksürük, burunlarını çekiyorlar falan filan. Küçük olanın öksürüğü bayağı uzun sürdü. Bir doktora göstereyim dedim filan. Doktor bir multivitamin şurup verdi. Bunları da kullansınlar dedi. Bağışıklık sistemlerine takviye olur. Tamam dedim, aldım getirdim eve. Kayınvalidem bizdeydi. Bıraktım ilaçları. İşte sabahları tok karna verilecekmiş falan. Tamam, ondan sonra ben işe geri döndüm. Böyle bir multivitamin şurup kullanacaklar yani. Abi 2 saat sonra kayınvalidem beni aradı ve bana çok ilginç bir soru sordu. Gerçekten hayatım boyunca aldığım en ilginç sorulardan bir tanesiydi. Şimdi multivitamin şurubun içinde çinko, minko, propolis, bilmem ne vitamini, bir sürü şey var, tamam mı? Bal ve çilek de varmış. Bakmış böyle kutunun üstüne arı resmi falan koymuşlar, böyle bal, çilek, onları yazmışlar. Şey sordu bana. Bu sabah dedi ben çocuğa bal verdim. Şimdi bir de bu şuruptan vereceğiz, bir şey olur mu acaba? Ne diyeceğimi bilemedim yani. Yani şu anda da ne diyeceğim bilmiyorum. O kadar ilginç bir soru. Yani bu şekilde ne diyeceğim bilemeden 5 dakika gidiyormuş böyle. Sabah bal vermiş, bir kaşık mı ne falan yani. Azıcık bir bal vermiş. Azıcık vermişti, ne kadar verecek yani. Bir kavanoz bal verecek hali yok. Neyse yani işte sabah bal vermiş. Bu şurupta da bal varmış. Verirse bir şey olur muymuş? Valla dediğim gibi yani ne diyeceğimi bilemedim. En son ya dedim anneciğim hani Allah'ın balı yani. Yani bir ağrı kesici değil, bir ateş düşürücü değil, bir ilaç değil, bir şey değil. Yani hani Allah'ın balı. Yani bir gıda peyniri gibi, süt gibi bir şey. Yani ne olabilir yani hani. Ya bunu neden anlatıyorum? Kayınvalidem o kadar pimpirikli ki overdose, yani böyle hani sabah bal vermiş, 11-12 civarları bu şurubun içinde de bal var, verse miymiş vermese miymiş? Yani gerçekten inanılmaz şaşırdım. Anneciğim sakın ha bak yani çocuk bal komasına girecek falan. Ya sabah verdiğinde şurubun içindeki miligramlık, mikrogramlık bir bal orada da var mıdır belli değil de şurubun içinde hani bal aroması mı ne koymuşlarsa artık, bir de oradan öyle bir bal ne olacak yani? Yani bir kase bal versem bile ne olur yani? Bir şey olmaz herhalde abi, ne olacak? En fazla o bir ayı çıkmıştı ya televizyonda, sarhoş olmuş çok bal yediği için filan. En fazla onun gibi çocuk böyle birazcık kendinden geçer filan, ne oluyoruz ya? Abi bal yani. Bırak çocuğun ağzı bal yesin ya.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Efendim, ne diyorsun?
2: Hadi ama eve gidelim.
1: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
3: Ya anlatsana,
1: İşler karıştı, sonra anlatırım.
3: Peki kuzenin ne olacak?
1: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
3: Sen ne yapacaksın 3 gün?
2: Artık burada kalırım.

dün akşam yatmadan önce bir baş ağrısı tuttu arkadaşlar. Çok fazla başım ağrımaz benim. Migren hastası falan değilim çok şükür. Ama ben de insanım, arada bir başım ağrıyabiliyor. Çok yoğun bir baş ağrısı değildi. Hadi dedim yatayım, uyuyunca geçer. Ama maalesef saatler boyunca hiç kaliteli bir uyku uyuyamadım baş ağrısından dolayı. Ondan sonra saate bir baktım, 4 olmuş ve başım çatlıyor. Ve yatmadan önce evde ağrı kesici olmadığını fark etmiştim. Ağrı kesici yok, başım çatlıyor, saat 4, araba yok. Arabayı tamirciye vermiştim, ufak bir problemim vardı. Yani nöbetçi eczaneye gitmek istersem lazım olabilirdi falan diye. Ama araba yok. Ama hadi dedim bir bakayım internetten nöbetçi eczane neredeymiş de. Belki yakında bir yerdedir, gidip alırım dedim. Olmazsa sitenin güvenliğinden isteyeceğim. Ya da düşünsene saat 4'te komşunun kapısını çalıyorsun. Abi baktım internete, nöbetçi eczane bizim sokaktaki eczane. Hani bazen ne kadar şanslı bir insanım diye düşünürsünüz ya, benim için o anlardan bir tanesiydi. Gerçekten büyük şans. Ya böyle bir anda düşünsene, evde ağrı kesici yok, nöbetçi eczane uzak bir yerde olsaydı, araba yok ama nöbetçi eczane sizin sokaktaki eczane. Hayat bazen yüzünüze gülüyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Artık farkında mısınız jetkiller gibiyiz ya yaşadığımız dünyada. Şaka maka hakikaten öyle bir şey var bence. 90'larda çok izlerdik jetkilleri. Öyle görüntülü konuşmalar, öyle acayip yani bütün jetkiller terminolojisini hatırlamıyorum neler vardı. Ama şimdi mesela bulunduğumuz dünyada görüntülü görüşme yapabiliyor olmak ki bence bir bilim kurgu fenomenidir. Yani sembolik bir şeydir bu. Görüntülü görüşme. Bundan yıllar yıllar önce 80'lerin çizgi filmlerinde bilim kurgusal bir şey olarak sunulurdu. Görüntülü görüşme eski filmlerde de öyle. Ama şimdi elimizdeki aygıtla ki tutup böyle çekerek açtığım bir anteni bile olmayan bir aygıtla gayet net bir şekilde görüntülü görüşme yapabiliyoruz ya. Gerçi o netlik birazcık tartışmalı henüz. Daha da net olabilir böyle HD cam gibi olacak. Pırıl pırıl bir ekran. Henüz tam o kadar değil galiba ama o da olacak. Sonuçta onu yapıyoruz yani. Görüntülü görüşmeyi yapıyoruz. Jetgiller gibiyiz bildiğin ya. Şey geldi aklıma. MSN zamanında çok görüntülü görüşme yaptığımız olurdu. Aileler arasında çok olurdu mesela eminim o zamanlar. Birbirlerinden uzakta olan hısım akrabalar arasında işte oğlum aç kamerayı görüşelim halanlarla bakalım der baba mesela. Çünkü baba anlamaz kamerayı açmaktan MSN'den. İşte ben o görüşmelere uyuz olurdum ya. Tamam bir aile saadeti falan ilklerinde muhtemelen hoşuma gitmiştir o teknoloji. Böyle kamera başına geçiyorsun bilgisayar başına. İyi siz ne yapıyorsunuz? Aynı anda konuşmalar falan. Böyle garip sessizlikler. Sonra tarlayı ne yaptınız tarlayı? Tamam. Ya ben çok sıkılırdım o görüşmelerden. En uyuz olduğum şey de şuydu. Ses sorunu yaşardık sürekli. Sürekli bir ses sorunu. Yani ya bizim sesimiz halamlara gitmezdi ya halamların sesi bize gelmezdi. Hep olurdu bu sorun ama hep. Ya arkadaş bu bir kablo. Sağlam bir kablo. Bilgisayara takılı. Orada da aynı şekilde. Yani neden hep bu sorun olurdu anlamazdım. Anlamazdım. Kontrol ederdim mesela sağlam hiçbir şey yok. Okey. Halacım derdim bizimkisi tamam Mert sizin bilgisayarı bir kontrol etsin. Ya derdim derken sesimiz gitmiyor ya. Yazardım daha doğrusu. Onlar yapardı. Bilgisayarları kapatıp açardık bilmem ne ve her seferinde şu problemi yaşardık yani.
1: Tuncay Saran Show.

13 yılda büyük değişim dünyanın şehirleri renk değiştiriyor. NASA astronotu Dom Pettit'in Bon Appetit afiyet olsun. Yıllar arayla uzayda çektiği fotoğraflar şehirlerin gecelerindeki değişimi ortaya koydu. Bir zamanlar sarı tonların hakim olduğu kentler giderek beyaz ışığa bürünüyor. Öyleymiş. Eskiden sarı ışıkla aydınlatmalar daha fazlaymış. Normal bildiğiniz ampul ve benzeri aydınlatmalar herhalde. Şimdi enerji tasarrufu LED aydınlatmalarla aydınlatılmaya başlandığı için dünyanın şehirleri genel olarak böyle beyazlamış yani. Dünyanın şehirleri uzaydan baktığın zaman görüntü bu şekilde değişmeye başlamış. Bir haber geldi aklıma. Avrupa'da bir kentteydi arkadaşlar. Böyle yarasaların geçiş güzergahı mıymış neymiş o şehrin yakınlarından ya da içinden mi geçiyormuş? İçinden geçebilir mi bilmiyorum. Şehrin içinden yarasa sürüsü geçmesi. Üstünüze sokağa çıkıyorsunuz böyle. Caddeden böyle yarasa sürüsü geçiyor biraz yukarıdan falan. Yani bir şekilde şehir yarasaların geçiş yolu üzerindeymiş. Yakınları, gökyüzü, yani şehrin üstünden geçiyor olabilirler falan bilmiyorum. Neyse işte yarasaların düzenini bozmamak için yani ışığın rengi yarasaların düzenini nasıl bozabilir bilmiyorum. Parlak renkler olunca korkabilirler mi? Yollarını mı değiştirmeye kalkarlar falan bilmiyorum. Böyle bir sebepten dolayı şehrin aydınlatmasını komple kırmızı ışıkla yapmaya karar vermişler. Gece aydınlatmalarını kırmızı ışıkla. Yarasaları rahatsız etmemek için. Böyle bir haber görmüştüm. Hangi şehirde bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama güzel yani böyle baktığın zaman. Düşünsene komple kırmızı ışıklarla aydınlatılmış bir şehir. Yarasaları rahatsız etmemek için. Yani görüntü olarak göze hoş gelir herhalde diye düşünüyorum. Böyle biraz eğlenceli, fantastik, değişik yani. Filmlerdeki gibi filan. Kırmızı aydınlatılmış bir şehir.

0: Oktay abi, kule ile pilot arasında anlattığınız esprileriniz çok güzel. Gülmekten yarılıyorum. Sağ olasın. Her gün anlatmaya devam et. Bu ses kaydını X-Plane 11 oyununa video klibi yapacağım abi demiş. Ondan sonra da klibi göndermiş. Sağ olsun yapmış. İzletemeyeceğim ama sesini bir dinleyelim azıcık. Ya birazcık gürültülü arkadaşlar, boş verelim ama eline emeğine sağlık, çok güzel ya. Vallahi canımsın. Böyle bir uçak simülasyon oyunu galiba bu. Kendinizi kokpitteymiş gibi görüyorsunuz yani. Onun üzerine kule ile pilotun ses kaydını koymuş. Yılmaz'cığım öpüyorum seni, çok sağ ol. Devam edelim, birkaç başka mesaj daha var. Silifke'nin en hızlı su dağıtım şirketi... Arkadaşım, seni reklam departmanımıza yönlendirebilirim maksat buysa. Aracımız da sürekli sizin radyonuz açık. Seni dinlemeden su dağıtamıyorum abi. Selamlar, kolay gelsin. Sağ ol güzel kardeşim benim. Size de kolaylıklar gelsin. Merhaba Tuncay Bey. Tokat'ta sizi yeni keşfettim. Sohbetleriniz çok hoşuma gidiyor. İyi yayınlar dileriz. Reyhan. Reyhan Hanım, çok teşekkür ediyorum efendim. Aksaray'dan size ulaşıyorum Tuncay abi. Programınızda arada Ankara havası da çalarsanız seviniriz. Tüm Çanakkale'li asker arkadaşlarıma buradan selamlar. Özellikle Ferdi'ye çok selam. Selamlarımızı gönderiyoruz. Haber verdim, o da dinleyecek. İnşallah dinlemiştir. Selamımı iletirsen sevinirim abi. Sizi dinlemeye devam. Bizi dinlemeye devam edin. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Yok bunun artık yorgunum biliyorsun aldım nefesim yok bunun verişi yok bunun.

Bir film tavsiyem var arkadaşlar. Anime bir film. Grave of Fireflies. Yani Ateş Böceklerinin Mezarı. Abi ne filmdi be. Şöyle söyleyeyim. Bir animenin beni ağlatacağını hiç düşünmezdim. Tamam, çizgi film işte, ne olacak kafasında değilim. Animelerin bir derinliği var ama bu fena vurdu ya. Çok iyiydi. Yalan yok, karı koca bildiğin hüngür hüngür ağladık. Ben bayağı direndim. Pek ağlayacak gibi değildim aslında. Şimdi hanım baştan aralarda burun çekmeye başladı. Odamıza birden böyle bir duygusallık havası hakim oldu. Kafamı çevirip ağlıyor musun sen ya diye de sormuyorum ama farkındayım yani. İzliyoruz filmi. Arada burun çekmeler falan. Sonra abi saldık. Ben gene öyle çok bariz ağlamadım da hani. Ben böyle şeylere ağlayacak olursam kahkahaya vuruyorum. Gülüyorum yani. Aslında ağlıyorum ama gülüyormuşum gibi yapıyorum. Kolay bir şeydir yani. Ağlarken gülüyormuş gibi yapmak kolaydır, bilirsiniz. Orada da öyle olmuştu böyle. Gülünecek bir şey yok ortada aslında. Şey gibi olmuştu hani. Ya filme bak, şaka gibi ağlattı bizi. Bravo yani. Tadında bir gülme yani. Gülmeyle ağlama karışımı bir şey. Mutlaka izleyin. Grave of Fireflies, yani Ateş Böceklerinin Mezarı. Japonya'da 2. Dünya Savaşı sırasında abisiyle beraber savaşın ortasında kalmış olan küçük bir kızın öyküsünü anlatıyor film. Kız 5 yaşlarında filandı herhalde. Abisi de 13-14 olabilir. Anneleri ölüyor önce bu kardeşlerin. Bu arada ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gerçek bir hikaye olduğu söyleniyor. Sonra işte bu iki kardeşin hayatta kalma mücadeleleri. Bunu anlatıyor. İşte kalacak yerleri yok. Kötü insanlarla karşılaşıyorlar. Terk edilmiş mağara gibi bir yer buluyorlar. Orada yaşamaya çalışıyorlar. Aç kalıyorlar. Büyük olan kardeşi için hırsızlık yapmak zorunda kalıyor filan. Çok çarpıcı sahneleri var. Çok acıklı, çok etkileyici bir hikaye gerçekten. Bütünüyle çok başarılı bir çalışma. Grave of Fireflies.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

başımı. Eylül ayını yolculadık efendim. Ekim ayına merhaba diyoruz. Umarız güzel bir ay olur. Umarız beklediğimiz güzel haberleri, beklediğimiz mutlulukları bize getiren bir ay olur Ekim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Kırık plakta tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün tarih boyunca statü göstergesi olarak kullanılan bazı ilginç nesnelerden bahsedeceğiz sizlere. Statü ve statü sahibi olmak tarihte ortaya çıkan bütün insan toplulukları için son derece önemliydi. Çünkü toplumsal yaşamın dinamikleri hemen her dönemde büyük oranda toplumsal statüler üzerinden şekilleniyordu. Bununla birlikte insanlık tarihinin farklı dönemlerinde oldukça ilginç nesneler statü sembolü olarak kullanılıyordu. İşte bugün bu nesnelerden bahsedeceğiz. İçinde gerçekten çok ilginç olanlar var. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

bugün statü göstergesi olarak kullanılan bazı ilginç nesnelerden bahsedeceğiz demiştik. Ananasla başlamak istiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Ananas günümüzde çok sayıda insanın sevdiği bir meyve. Ancak günümüzden uzun zaman önce sıradan bir meyveden çok daha fazlasıydı. Özellikle İngiliz toplumunda zenginlik ve statü göstergesi olarak kullanılıyordu. 1668 yılında İngiltere ve Fransa Saint Kitts isimli bir adanın kontrolü konusunda bir anlaşmazlık yaşamışlar. Bu nedenle iki ülke arasında gözle görülür siyasi bir gerginlik varmış. İşte dönemin İngiltere Kralı 2. Charles politik olarak Fransızlara üstünlük sağlayabilmek için son derece ilginç bir meyve kullanmaya karar vermiş. O da ananas olmuş. 2. Charles Fransız temsilcisinin davet edildiği bir akşam yemeğinde metrelerce uzunluğunda bir ananas piramidi hazırlanmasını istemiş. Çünkü ananas o dönemde son derece nadir, kıymetli ve pahalı bir meyveymiş. Ananas piramidinin başrol olarak kullanıldığı akşam yemeği ananasın İngiltere'de hızla bir statü göstergesine dönüşmesine neden olmuş.

Caritas statü göstergesi olarak kullanılan bazı ilginç nesnelerden bahsediyorduk. Peruk da bunlardan bir diğeri. Peruk binlerce yıl boyunca üstelik farklı toplumlarda önemli bir statü sembolü olarak kullanıldı. Hangi malzemeden yapıldığı ise perukların değerini belirleyen en önemli unsurlardandı. Örneğin antik Mısır'da toplumun en üst kademesinde yer alan insanlar insan saçından yapılan peruklar takıyordu. Antik Mısır'ın daha düşük sosyal statüye sahip olan vatandaşları ise ancak yün veya çeşitli bitki liflerinden yapılan peruklar kullanabiliyordu. Peruklar antik dönemden yüzlerce yıl sonra bile özellikle de Avrupa'da önemli bir statü sembolü olarak kullanılmaya devam etti.

Tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesnelerden bahsediyorduk sizlere. El yazması kitaplar. Kitaplar matbaanın icadından önce son derece nadir nesnelerdi sevgili dinleyenler. Bu nedenle en ince olanları bile son derece pahalıydı. Çünkü matbaanın icadından önceki kitaplar uzun uğraşlar sonucu elle yazılıyordu. Bu durum el yazması kitapların önemli bir statü sembolü haline gelmesine neden oldu. Bir kitap koleksiyonuna veya el yazması kitaplardan oluşan geniş bir kütüphaneye sahip olmaksa gerçekten oldukça yüksek bir sosyal tabakaya mensup olmak anlamına geliyordu. Çünkü özellikle 15. yüzyıldan önceki bir kütüphane ancak gerçekten zengin kişilerin mülkiyeti altında bulunabilecek bir şeydi. Öte yandan el yazmaları sahip olan kişinin yüksek bir zekaya ve kültür düzeyine de sahip olduğu anlamını taşıyordu. Kırk plak devam ediyor.

Evet, plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesnelerden bahsediyorduk. Dolaplar da bunlardan bir tanesi. Rönesans tüm dünyayı önemli ölçüde etkileyen bir dönemdi. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde çok farklı alanlarda önemli değişimler ve gelişmeler yaşanıyor. Dünya Rönesans'la birlikte yeni bir döneme doğru ilerliyordu. İşte yeniliklerle dolu bu dönemde yeni bir statü göstergesi de ortaya çıkmıştı. Dolaplar. Merak dolapları olarak da isimlendirilen bu nesneler içerisinde özellikle arkeoloji, jeoloji, doğa tarihi, sanat ve din gibi farklı alanlara ait nesnelerin sergilendiği araçlardı. Dolabın içerisindeki nesneler ne kadar egzotik olursa dolabın sağlayacağı statü de o denli yüksek oluyordu. Haliyle Avrupa soyluları mümkün olduğu kadar çok merak dolabına sahip olabilmek için büyük bir rekabet içerisindeydi. Kırık plak devam ediyor.

Tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesnelerden bahsediyorum. Şeker de bunlardan bir tanesi, evet, bildiğimiz şeker. Günümüzde pek çok uzman şekerin insan sağlığına olan zararları nedeniyle şüpheyle yaklaşılması gereken bir gıda olduğunu ifade ediyor. Ancak Orta Çağ Avrupa'sında şeker nedeniyle çürümüş dişlere sahip olmak mutluluk verici bir şeymiş efendim. Şeker günümüzden yüzlerce yıl önce yüksek üretim maliyetleri yüzünden oldukça pahalı ve nadir bulunabilen bir tüketim maddesiydi. Bu nedenle yalnızca toplumun zengin kesimleri şeker tüketebiliyordu. Haberiniz olsun.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesneleri anlatıyorduk sizlere. Lale. 11. yüzyıl başlarında İran'da yetiştirilen lale, ilerleyen dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun en sevilen bitkilerinden bir tanesi haline geldi. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı sarayları göz alıcı lale bahçeleriyle ünlüydü. Döneminin önde gelen siyasi aktörlerinden olan Osmanlı İmparatorluğu'nun sembollerinden biri haline gelen laleler 16. yüzyılda Avrupa'da büyük bir merak uyandırıyordu. Ancak dönem Avrupa'sında laleye ulaşmak oldukça zahmetli bir şeydi. Öyle ki bazı dönemlerde bir ev fiyatına satılan lale soğanları vardı. Bu nedenle laleler de bugünkü listemizdeki diğer nadir şeyler gibi statü sembolüne dönüştü.

Efendim ne diyorduk? Orta Çağ döneminin tehlikelerinden bahsediyorduk. Sizlere sapkınlık da bunlardan bir diğeri. Günümüzde düşünce özgürlüğü olarak tanımladığımız durum Orta Çağ'da oldukça tehlikeliydi. Hristiyan öğretilerine aykırı olan teolojik ve dini fikirler sapkınlıkla eşdeğer olarak kabul edilirdi. Özellikle Avrupa'da yaşayan Yahudi ve Müslümanlar kitlesel olarak katlediliyordu. Farklı inançlara karşı geliştirilen antipati uzun yıllar sürecek Haçlı seferlerine neden oldu. İspanya'da yaşayan Müslümanlar Engizisyon mahkemelerinde yargılanarak sapkın ilan edildi ve öldürüldü. Sonuç olarak Orta Çağ Avrupa'da Hristiyanlık inancını benimsemeyen pek çok insan için katliam ve ölüm demekti. 40 plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim, tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesnelerin belki de en ilgincinde sıra masa oyunları. Masa oyunları günümüzün yaygın eğlence araçlarından biliyorsunuz. Ancak kadim uygarlıklarda bir eğlence aracı olmaktan çok bir statü göstergesiydi. Antik Mısır'da bir masa oyununa sahip olanların zengin ve kıymetli kişiler olduğu düşünülüyordu. Kişi ne kadar zenginse sahip olduğu masa oyunu da o kadar değerli malzemelerden üretiliyordu. Bununla birlikte masa oyunları antik dönemlerde kraliyet ailelerine verilebilecek en güzel hediyeler arasındaydı. Devam ediyoruz.

plakta yavaş yavaş programımızı noktalayacağız efendim artık. Bugün sizlere tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesnelerden bahsediyorduk. Geldik son maddemize. Bu da çok ilginç. Mor renk. Mor renk antik çağlardan bu yana zenginliğin, prestijin ve gücün en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle modern zamanlara kadar önemli bir statü sembolü olarak kullanılıyordu. Hatta antik Roma'da mor rengin kimler tarafından kullanılabileceğini düzenleyen yasalar vardı. Mor renk 19. yüzyılda sentetik olarak üretilebilir hale gelene kadar statü göstergesi olarak kabul ediliyordu. Haberiniz olsun. İşte efendim tarihte statü göstergesi olarak kullanılan ilginç nesneler bunlar da sizlerle paylaştık. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında veda etmek üzere burada olacağız.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Yarın tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Bağırdım.
1: Koray, bir tane daha la.
2: Sesim çok kötü lan.
1: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
2: Tamam. Ne okuyak lan?
3: Güldüme be abi.
2: Onu
3: Tabii
2: tamam
3: ki
2: seni.
3: uyacağım seni.
2: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol. Tamam.
1: Sustum Koray.
2: Tamam. 3, 2...

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: But I guess if I love you.

söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.